Borsan Klasik. Sabah Klasikleri.

Korsan Klasik. Sabah Klasikleri.

0: Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta yine yanımda çok değerli bir sanatçımız var, çok genç bir sanatçımız, piyanist Dilan Dereli. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Ben sizi tek tek üçlünüzü tanıtacağız biraz sonra. Tanıyorum aslında ama üçlünüzle başlayacağız ve bitireceğiz. Çünkü üçlünüzün kayıtlarıyla geldiniz. Terra Trio. Bensu Ünsal Avcı olmuş değil mi?
1: Evet, yakında, yakın zamanda evlendi kendisi.
0: Evlenmiş, evet. Keman Bensu Ünsal Avcı, violonsel Ezgi Yağmur Bilgin ve piyanist Dilan Dereli.
1: Evet.
0: Şimdi ben kayıtlarınızı çalacağız hepsini. Çok güzel kayıtlar hepsi. Terra Trio'dan başlayalım istiyorum sohbetimize. Nasıl bir araya geldiniz? Üçünüz de Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı mezunu sanıyorum aynı dönemler.
1: Evet, şöyle, Bensu benden bir yaş büyük, bir sınıf üstümde. Yağmur da benim bir sınıf altımda. Arka arkaya biz birlikte okuduk, girdik ve mezun olduk. Yaklaşık birbirimizi aslında 11-12 yıldır tanıyorduk hani mezun olduktan sonra. Ama yollarımız bu trio kurulana kadar çok kesişmemişti. 2024 yılında bir konser sırasında biz bir araya geldik. Çünkü arkadaşımız Yağmur Eskişehir Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na doktora yapıyordu tam o esnada ve onun hocası Ozan Tunca bir oda müziği grubu kurmasını rica etti. Onun bir dersi için aslında. Biz de bu şekilde bir araya geldik ve Bensu da bir yandan kendisi şu anda Sofya'da doktora programı yaptığı için keman hocasıyla onun da bir oda müziği grubuna ihtiyacı vardı. Birlikte bir araya gelerek bir oda müziği grubu oluşturduk. Daha aslında çok yeniyiz.
0: Evet.
1: Kasım'da 2 sene bitecek.
0: 2024
1: evet,
0: değil mi?
1: 2024 Kasım.
0: Evet.
1: İlk konserimiz.
0: Adını da sorayım bu arada. Terra sanıyorum konserle ilgili o da.
1: Şöyle, Latince'de toprak anlamına geliyor. Ve Yağmur'un hocası Ozan Hoca'nın bize verdiği ilk eser ve bizim bir araya gelmemizi sağlayan ilk eser de çok kıymetli bestecimiz Özkan Manav'ın Toprağın Fısıldadığı eseri. Eser değişik, deneysel bir eser ve biz birbirimizi tanıyorduk ama okulda herkesin hani uzaktan birbirini tanıdığı kadar tanıyorduk. Bu eserde bir araya gelince birlikte hareket etmeyi, nefes almayı, klasik bir eser gibi olmadığı için bir samimiyet kurduk. Ve toprakta toprağın fısıldadığı bize çok şey kattığı için hem kişisel olarak müzikal anlamda hem gerçekten mental olarak dedik ki biz buna sadık kalmalıyız. O yüzden Terra kurduk.
0: Evet.
1: İsmini Terra koyduk.
0: İlk konserinizi de Mozart House'da vermişsiniz.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Şimdi kapanan diyeceğim ama tekrar açıldı.
1: Şimdi açıldı. Uğur Mumcu Vakfı ile beraber.
0: Evet.
1: Onların
0: evet.
1: sponsorluğu altında.
0: Evet, devam ediyorlar.
1: Evet.
0: Sanıyorum Adana'da, Bursa, Çanakkale.
1: Evet, aslında çok gezdik
0: evet.
1: Yani ve çok da hareketli geçirdik. Mozart House konserimizden hemen sonra Adana'da Muse Art Collective'de, yani orada küçük bir salonda anlatımlı bir konser gerçekleştirdik. Hemen sonra Bursa'da Büyükşehir Belediyesi tarafından davet edildik, orada çaldık. Bu sene Kasım 2025, daha doğrusu geçtiğimiz Kasım, Çanakkale'de çaldık. Konserlerimize devam ediyoruz. Şeyde de çaldık geçen sene. Bu geçtiğimiz Mart değil, önceki yıl Çağdaş Sanatlar
0: evet,
1: Merkezi'nde.
0: Oradan kayıtlar da var çünkü.
1: Evet, o güzel şey bir konserdi bizim için aslında. Daha büyük çaplı Mozart House, daha ilk konserdi
0: evet,
1: ama...
0: Butik bir salon çünkü orası, öyleydi.
1: Evet, evet öyleydi
0: evet.
1: Ama tabii Çağdaş Sanatlar Merkezi daha büyük bir salon.
0: Evet.
1: Evet.
0: Şimdi ilk müzik aramızı verelim istiyorum. Bu sanıyorum ilk konserinizden. Mozart House'daki konserden.
1: John Satas.
0: Evet.
1: Evet, doğru.
0: Evet.
1: Bizim ilk konserimiz,
0: ilk
1: icramız.
0: Evet.
1: Çok çalışmıştık, çok heyecanlıydık.
0: Evet, biraz evet. Besteciyi anlatır mısınız?
1: Tabii ki, tabii
0: Yunan
1: ki.
0: Kökenli mi?
1: Evet.
0: Yeni Zelanda bağlantısı da var.
1: Var. Yunan kökenli ama Yeni Zelanda'ya göç ediyor. Aslında göçmen bir besteci. Ve sonra kendisi daha çok duyduğunu yazma üzerine bir misyonu var kendisinin. Ve bu eseri piyano, keman ve violonsel için bir üçlü yazıyor. 3 bölümden oluşuyor. Biz konserde de 2 ve 3. bölümleri seslendirmiştik. Bugünkü kaydımızda 2. bölüm. Oldukça lirik bir bölüm. İsmi de The Biggest Nothing of Them All, İngilizce geçiyor. Lirik ve bence zor bir eser. Çünkü ölçü birimlerinin sürekli ritmin değiştiği bir eser. İcracı olarak üçümüz için de geliştirici bir eserdi diyebilirim.
0: Evet, ilk müzik aramızı veriyoruz. John Satas'ın, ben dinlediğim için söylüyorum, gerçekten güzel bir eser. 2. bölümünü dinliyoruz eseri.
1: Evet.

0: Terra Trio'dan John Sattas'ın Piyanolu Triosu'nun ikinci bölümünü dinledik. Sevgili Dilan Dereli ile sohbetimize devam ediyoruz. Sizin müzik yaşamınıza gelebiliriz artık. Sizin 2004'te başlıyor değil mi?
1: Evet.
0: Macera 2004'te
1: başlıyor. Evet.
0: Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nın yetenek sınavlarına girip kazanıyorsunuz. Ve Yeşim Alkaya, ki çok yakından tanırım kendisini, Yeşim Alkaya
1: Ne kadar güzel, evet.
0: Başlıyorsunuz.
1: Ve onunla da mezun oluyorum.
0: Evet.
1: Yüksek lisansımı da yine Yeşim Hoca ile birlikte.
0: Evet, evet, evet, evet. Gerçekten yapıyorum. Öyle ama bu arada çok şeyler var. Sizden dinleyelim şimdi. 2008 yılını görüyorum burada. Yaz kurslarına devam etmişsiniz sanıyorum.
1: Tabii, evet.
0: Salzburg'da var.
1: Evet.
0: Sonra bir de Nancy'de var değil mi?
1: Evet.
0: Fransa'da.
1: Lise yıllarındayken tabii bir genç piyanist için durmak yok. Hele yaz tatillerini çok iyi değerlendirmek gerekiyor.
0: Ne güzel.
1: Bir yıl Salzburg'da Mozarteum Akademisi'nde çalıştım. 2 haftalık bir masterclass.
0: Çok şanslısınız aslında. Çok önemli bu iki yerde.
1: Evet, doğru gerçekten ve çok da katkısı çok oldu o zamanlar. Ve hemen sonraki senede Fransa'nın Nancy şehrinde yine 2 haftalık bir yaz kursuna katılmıştım. O da Belçikalı Profesör Jean-Claude Van Deneyn'den ile çalışmıştım. Çok faydalı yani çok yararlıydı. İyi ki katılmışım dediğim en önemli şeylerden
0: Evet.
1: biri.
0: Bu sürede, eğitim süresinde orkestralar da görüyorum burada. Doğuş Çocuk Senfoni'de çalışmışsınız değil mi?
1: Evet, evet.
0: Neler hatırlıyorsunuz o yıllardan?
1: Yani çok güzel bir Eskişehir-Ankara turnesi gerçekleştirmiştik. O zaman benim için bir orkestrada yer almak, orkestra ile çalmak biz piyanistlerin okurken aslında pek sahip olabildiği bir şans değil. Çünkü biz hep bireysel enstrüman olduğu için birlikte oda müziği en fazla bir keman ve bir violonsel ya da başka enstrümanlarla çalabiliyoruz. Orkestra içinde yer almak çok başta stresli bir işti. Vuruşları kaçıracağım mı, her şey yolunda gidecek mi diye. Sonra zaman içinde tabii Rengim Hoca'nın da yani batonu altında çalışmak çok da büyük bir ayrıcalıktı. O yüzden çok keyifli geçmişti.
0: Şimdi lisans hangi yıl bitmişti?
1: Lisans 2015 yılında bitirdikten sonra hemen yine sevgili Yeşim Hocam'la birlikte yüksek lisansa devam ettim.
0: Evet. Şan eşliği de görüyorum burada.
1: Evet.
0: O eğitim de devam ediyor mu?
1: Şöyle mezun olur olmaz Hacettepe Konservatuvarı'ndan Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda şan eşlikçisi olarak ders vermeye başladım. Ve bir yeni taze mezun biri olarak beni direkt sahne dersine, sahne piyanisti olarak koymuşlardı. Çok sevdim şan eşliğini. Çünkü okulda okurken evet arkadaşlarımızla bir araya geliyoruz ve bunun dersini de görüyoruz. Ama birlikte bir şan eşlikçisi olarak çalışmak ayrı bir seviye oluyor. Ve şan eşliği maceram aslında 2015 yılında başladı. O günden beri de hala devam ediyorum. Şancılarla çalışmayı da çok seviyorum.
0: Konserler veriyorsunuz şancılarla.
1: Evet.
0: Gördüm
1: evet.
0: onu. Türkiye'de pek çok yerde dolaşmışsınız. Evet. En son sanıyorum Burcu Hancı'yla.
1: Evet, soprano Burcu Hancı'yla 2020 yılında yolumuz kesişti. Ve kendisiyle ilk konserimizi Bodrum'da gerçekleştirmiştik. Özel bir konserdi. Arkasından da birlikte gerçekten çok uzun süre çalıştık beraber. Çok da o da çok iyi bir sopranodur.
0: Evet.
1: Ve sonra bas bariton Burak Bilgili ile beraber de çok konser gerçekleştirdik.
0: 2021 Kasım'ında bir etkinlik daha var görüyorum burada Burcu Hancı ile birlikte.
1: Evet.
0: Muammer Sun anma konseri için Muammer Sun'un şarkıları herhalde seslendirildi.
1: Evet.
0: Bu projeden devam edelim mi?
1: Tabii çok kıymetli hocamız sevgili Muammer Sun'un eşi sevgili Sinemiz Hanım'ın Muammer Hoca hakkında yazdığı bir kitabın projesi olarak aslında biz bu eserleri çalışmaya başladık. Kitabın en arkasında yer alıyor. Şan ve piyano için yazdığı 3 eserin seslendirilmesi. Soprano Burcu Hancı ile birlikte piyanoda ben. Biz bu eserlerin hem konseri gerçekleştirdik, kendi okulumuzda verdik 2 mezun olarak aynı okuldan gururla. Hem de Mart ayında Arter İstanbul'da bu 3 eserin de kaydını gerçekleştirdik. Bir eserin kaydında da çok kıymetli bas bariton Burak Bilgili bizlere kırmayaraktan eserde yer aldı.
0: Ne güzel. Şimdi müzik aramıza geliyoruz. Terra Trio'ya dönelim şimdi. Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde de verdiğiniz konserlerden değil
1: evet.
0: mi? Sanıyorum konserden
1: evet.
0: daha doğrusu. 2 eser var. Sıradaki Fazıl Say'ın bizim daha önce de çaldığımız bir eser ki siz daha önce seslendirmişsiniz galiba.
1: Evet, kayıt Mart eski. 2025.
0: 2025'te.
1: Kayıt oradan.
0: Evet, Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde. Space Jump'ı bunu birkaç kere çaldık. Daha önce Utku Asan'la yaptığım programda onun Belçika'daki bir grubuyla yaptığı bir bölümü çalmıştık yorumda. Sonra yine çok yakında çaldık, bir tümünü çaldık. Şimdi sizinki de tümünü çalacağız. Çalmadan önce eser hakkında siz neler söylersiniz? Bir atlayışı anlatıyor.
1: Evet, 2012 yılında Felix Baumgartner'ın uzaydan dünyaya atlayışı üzerine ilhamını buradan alan çok kıymetli bestecimiz Fazıl Say'ın eseri. Yani popüler olması bence çok güzel, çünkü çok güzel bir eser.
0: Evet, evet.
1: Birlikte çalma açısından da bir program müziği olduğu için ve eserin tabii burada gösterme gibi bir imkanımız yok ama notasyonda her an, her saniye, her sayfada şu anda atlayış gerçekleştiren bilim insanının ne yaptığını anlatan yazılar var. Yani icracıya Fazıl Say bir sürü not bırakmış. Çalması da çok keyifli.
0: Öyle. Evet, evet. Kayıt da çok güzel. Biz şimdi Fazıl Say'ın Space Jump'ını Terra Trio'dan dinliyoruz.

0: Fazıl Say'ın Space Jump adlı suite'ini Terra Trio'dan dinledik. Bu hafta piyanist Dilan Dereli ile birlikteyiz. Terra Trio'nun piyanisti Dilan Dereli ile birlikteyiz. Sohbetimize devam ediyoruz. Aynı konserden bir eser daha var ama ondan önce ben Adana'da sizin bir etkinliğiniz var, onu gördüm. Biraz ondan da söz etmenizi isteyeceğim. Bu bir mimar arkadaşınızla sanıyorum birlikte yaptığınız
1: evet.
0: bir çok güzel bir konser projesi, konserler projesi.
1: Evet, evet. Şöyle ki ben Ankara'da doğdum ve büyüdüm. Ankaralıyım ama benim annem Adanalı.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Adana bağlantısı annenizden.
1: Anneden geliyor,
0: ne güzel.
1: Evet. Ve asıl mimar arkadaşım da üniversite okumak için Ankara'ya geliyor ve o da şu an Ankara'da yaşıyor ama o da Adanalı. Ve asıl bağlantı arkadaşımdan geliyor. Öyle söyleyeyim. Biz Adana'ya bir konser vermek için gittiğim zaman Adana'nın kültür sanat hayatının ne kadar aslında zengin ve orada sanatseverlerin ne kadar ilgili olduğunu görmüştüm. Ve arkadaşıma dönüp hani burada güzel bir şeyler yapabiliriz. Burada daha çok kendi sanatçılarımızı hani arkadaşlarımı, meslektaşlarımı ağırlamaktan ve kebap yedirmekten çok büyük bir mutluluk duyabiliriz demiştim. Ve bu motivasyonla ve arkadaşımla beraber yola çıktık. İşte ikimiz de kurucu ortağıyız. Muse Art Collective markasını kurduk ve 3 sezondur da biz her ay ya da 2 ayda bir özel butik, çok kalabalık olmayan en fazla 100 kişilik klasik müzik etkinlikleri organize ediyoruz.
0: Sanatçı herhalde çok kolay oluyor değil mi sizin bulmanız?
1: Evet, evet, sanatçı bulmamız yani sağ olsun en son kırmayarak bize tamamen Gülsün Hanım geldi. Gülsün Onayrı Sel'i gerçekleştirdik.
0: Evet, evet.
1: Adana'da biliyorsunuz senfoni var, Çukurova Senfoni
0: evet,
1: Orkestrası
0: evet.
1: Ve çok kıymetli. Orkestra her hafta bütün sezon boyunca konserlerine devam ediyor. Onun haricinde böyle daha özel, butik, dinleyiciyle sanatçının interaktif iletişime geçtiği bir ortam oluşturan konserler yoktu. Bizim de amacımız böyle konser, böyle bir atmosfer yaratmaktı. Ve buna çok önem veriyoruz. Gelen sanatçının eserlerini çalmadan önce çok kısa da bir olsa bir merhaba diyerek dinleyiciye çaldığı eserleri bahsetmesini rica ediyoruz. Ve konserlerimiz de böyle gerçekleşiyor. Şu zamana kadar bir 10-13 tane konser
0: harika, ne
1: gerçekleştirdik.
0: Güzel.
1: Evet.
0: Devamını diliyorum. Gerçekten önemli. Yani salonu nasıl ayarlıyorsunuz? Salon işi kolay değil sanıyorum.
1: Evet, kolay değil. Mimar arkadaşımın bir acentesi var, turizm acentesi. Aslında salonu da 40-50 kişilik. Biz ilk başladığımızda orayı kullanıyorduk. Sonra Adana'daki Gündoğdu Koleji, çok onlar da sanatsever ve misyonları geniş oldukları için bize aslında mekan sponsoru oldular.
0: Ne güzel.
1: Evet ve en önemli şey tabii kuyruklu piyano bulmak biliyorsunuz. Adana'da da kolejin de çok güzel bir kuyruklu Yamaha'sı var. Öyle olunca o günden beri kolejle birlikte çalışıyoruz. Çok güzel bir sanat merkezleri var. 100 kişilik, daha da kalabalık alabiliyor. Ama ortamla benim en büyük hani prensiplerimizden biri özelde tutmak, butik ve özel tutmak. Gelen dinleyicinin de kendisini özel hissetmesini sağlamak. O yüzden böyle
0: evet,
1: salonla işbirliği yapıyoruz. Kolejle
0: evet,
1: aslında.
0: Evet. Şimdi biraz önce hemen bu bölümün başında söz etmiştim. Burak Soykan'ın bir eseri.
1: Evet.
0: Yine Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde. Bu bir düzenleme sanıyorum.
1: Evet, biraz bahsetmek isterim.
0: Tabii ki, tabii ki.
1: Burak Soykan günümüzün genç kuşak bestecilerinden. Kendisi de Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı'nda bestecilik bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışıyor. Kendisi bu eseri Terra Trio için düzenledi.
0: O da çok önemli.
1: Evet,
0: harika.
1: Bizim için düzenlenen ilk eseri, ilk düzenlemesi oldu. Biz de ilk günden beri çok keyifle çalıyoruz. Biz konserlerimizde trio olarak genç kuşak bestecilere de yer vermeyi çok önem veriyoruz. Çünkü onların eserlerini seslendirmek aslında bir nevi bizim görevimiz gibi. Onlar yazacak ki biz çalacağız, biz çalacağız ki onlar yazacak.
0: Evet, evet, evet.
1: Evet.
0: Burak Soykan var, Ege Gür var.
1: Evet.
0: Burçe Karaca.
1: Evet.
0: Burçe
1: evet.
0: Karaca. Onların eserlerini de seslendirmişsiniz. Şimdi Burak Soykan'ın ne diyebiliriz bu eserin adına?
1: İstanbul'dan Üsküdar'a yol gider
0: türküsü. Bildiğimiz türkü.
1: Evet, aslında çok aşina gelecek tema. Onun üzerine piyanolu üçlü için bir düzenleme.
0: Evet, Terra Trio'dan dinliyoruz.

0: Terra Trio'dan Murat Soykan'ın düzenlemesini dinledik. Dilan Dereli ile sohbetimize devam ediyoruz. Aslında artık programımızın sonuna geliyoruz. Terra Trio'nun yeni projelerinden söz edelim şimdi de.
1: Tabii ki memnuniyetle. Aslında ikinci senemizde biz kalabalık yoğun bir şekilde geçirdik. İstanbul'da 2 ay üst üste konser yapmak üzere davet aldık. Ve bu senede programımıza Astor Piazzolla'yı ekledik. Çünkü trio olarak dediğim gibi programlarımızda, konser programlarımızda dinleyiciyi yakalayan, onlara aslında elindeki telefonu bir saat boyunca bırakmalarını sağlayan bir program sunmaya dikkat ediyoruz. Hem tangolar hem Piazzolla'dan eserler seslendirdik hem de aslında türkülerden de hep skeçler sunduk. Gelecek sezonda da konserlerimize devam edeceğiz. Daha fazla hem sosyal medya için de içerik üretmeye devam edeceğiz. Çünkü biliyorsunuz sosyal medyanın da hayatımızdaki yeri artık çok önemli.
0: Evet. Şimdi ben son olarak Astor Piazzolla'dan söz ettik madem.
1: Evet.
0: Kayıtlarınız var değil mi?
1: Evet.
0: Seslendirdiğiniz. Astor Piazzolla'nın çok bir 4 mevsimi var.
1: Evet.
0: Vivaldi'nin 4 mevsimini gibi. Oradan yaz ve kışı seçtik.
1: Evet.
0: Ama ben sizleri yani Terra Trio'nun bütün elemanlarını tek tek de bir programda ağırlamayı çok isterim.
1: Biz de çok isteriz.
0: Sevgili Bensuy ve Ezgi Yağmur ve siz tabii Dilan Dereli ayrı ayrı. Sanıyorum yeni konser sezonuna yakın Eylül'den sonra tekrar tek tek almak istiyorum sizleri.
1: Ay, çok teşekkür ederiz. Çok mutlu oldum. Arkadaşlarım da çok mutlu olacaklardır bunu duyunca.
0: Onlara da buradan selamlarımızı iletelim.
1: Evet, çok selamlar ve sevgiler.
0: Evet, Astor Piazzolla'nın söz ettiğimiz Verano Portenio ve Inverno Portenio sanıyorum değil mi? Yaz ve kışla. Programımızın son eserleri olacak ki çok güzel eserler bunlar. Özellikle kış. Kış genelde Vivaldi'nin kışını da çok severim ben.
1: Evet.
0: Piazzolla'nın kışı da çok özel.
1: Bambaşka. Biz eseri seslendirmeye başladıktan sonra tabii hikayelerini de araştırdığımız için Vivaldi'nin mevsimlerinden farklı olarak aslında Piazzolla bu mevsimleri Buenos Aires'in mevsimleri olarak yazdığını öğrendik. Aslında pastoral bir bakış açısı yok. Daha çok Arjantin'deki o şehir hayatı ve kışı da bambaşka bir eser. Yazda biz tabii 4 bölümü de seslendirdik ama bugün sizlere 2 bölümün kaydını sunduk.
0: Evet, evet. Programımız için yeterli olacak yaz ve kış.
1: Çok teşekkürler.
0: Çok teşekkür ediyorum programa katıldığınız için.
1: Biz teşekkür ediyoruz.
0: Tekrar
1: bizi
0: bekliyorum.
1: Ağırladığınız için çok çok mutlu olduk. İyi ki varsınız.
0: Çok teşekkür ederim her zaman. Yeniden birlikte oluncaya kadar müzik dolu güzel günler diliyorum hepinize.

0: Müzik mutfağına ve gurme müzik köşemize yeniden hoş geldin sevgili Burçin.
1: Hoş bulduk.
0: Burçin, bestecilik yaratıcılık gerektiren bir meslektir. Bunu biliyoruz. Aynı şekilde yorumcu da yaratıcı değil midir? Çünkü bazen böyle söylentiler oluyor müzik dünyasında. Bach'ı, Beethoven'ı, Chopin'i çalan bir yorumcunun yaptığı şey notada yazılanları tekrarlamaktan ibarettir. Yaratıcılıkla ilgisi yoktur. Böyle sert şeyler var.
1: Yani bilmiyorum, o zaman duyuyorum. O zaman ne oluyor? Burçin Büke de aynı.
0: Tekrarcı.
1: Evet, tekrarcı oluyor. İşte öteki piyanist de oluyor, o da oluyor. Hayır, her piyanistin farklı dokunuşu, farklı ritimleri olduğu için zaten heyecan da burada yatıyor. Aslında besteci size kağıdın üstünde böyle bir karalama verip bunu insanlara siz kendi dokunuşlarınıza iletin diye bir şey veriyor. Ben ona katılıyorum. Yani herkesin aynı çalması da çok sıkıcı olur diye düşünüyorum. Bütün dokunuşlar ayrıdır diye.
0: Evet, sen zaten ikisini bir yerde yürüttüğüne göre tam da adamına rastladık bu soruyu sormak için. Sen zaten öyle diyebilir misin? Bir tarafım yaratıcı, öbür tarafım tekrarlayıcı, evet, yani, evet, değil mi? İkiye ayrılan bir Burçin. Zaten bir yorumcu beste yapmadığı için kendi seçtiği notalar üzerinde değil de Mozart'ın, Chopin'in, Beethoven'ın notaları üzerinde yorumunu katıp yaratıcılığını ortaya koyabilir yani, değil mi? Çok da makul bir şey bu.
1: Yani evet. Evet. Sence koyamaz mı?
0: Koyamaz olur mu? Yani. Hatta bir de bir anlayış vardır değil mi? Yani Mozart anlayışı, Bach anlayışı.
1: Evet.
0: Çok yadırganır bazen böyle Mozart çalınmaz diye. Bu da yorumcunun yaratıcılığını ortaya koymuyor
1: ki
0: mu?
1: Hep değil en mi? Büyük piyanistlerde de gelen tenkitlerden birincisi budur.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Herkes Bach çalamaz, herkes Mozart çalamaz.
1: Yani Mozart işte Prokofiev
0: gibi
1: çalıyor.
0: Ruslar romantik konçertoları daha güzel çalar falan,
1: evet,
0: gibi.
1: Evet.
0: Burada da bir yaratıcılık gerekiyor.
1: Evet.

0: Peki daha yaratıcı olmak için günümüzdeki yorumcular ne yapmalı? Anlamadım ben. Bir eseri kendi müzik anlayışına göre yorumluyorsun. Zaten bunu yapıyorsun. Kendinden bir şeyler katıyorsun. Belki de kendinden bir şeyler katmadan sadece notada yazanları kuru kuru çalanlar için söylenmiştir bu söz, değil mi?
1: Ya şimdi tabii ki şöyle diyelim. İki türlü.
0: Ya istesen de o kadar kuru çalamazsın herhalde ya, değil
1: ya,
0: mi?
1: Çok çalan var.
0: Var mı?
1: Böyle aman neler var. Ya belki de o da öyle olduğunu düşünüyor. Yani aslında onu da kötülememek lazım yani. Ben müziğin heyecan vermesini ve yaşamasından taraftarıyım. Yani ve
0: Canlı bir şey.
1: sürprizlerle olması gerektiğini düşünüyorum. Yani Haydn da çalsan, Schubert de çalsan onun içindeki küçük ya da büyük sürprizleri yakalaman lazım diye düşünüyorum.
0: Ne kadar notaya bağımlı olsan da değilsin aslında.
1: Değilim tabii ki,
0: Tabii.
1: kesinlikle değilim. Yani ben notayı yalnızca eseri öğrenesine kadar, ondan sonra zaten notayla benim hiçbir zaman ilişkim olmadı. Nota bana
0: Rehberlik yapıyor, değil
1: evet
0: mi?
1: rehberlik yapıyor ve çık diyor, bunu diyor, yorumla diyor. İşte sen Allegro'yu presto çalıyorsun ya da Andante'yi largo çalıyorsun. Kasti olarak da yapmıyorum ben bu şeyleri. Hani bir özellik var benim çalışımda diye iyice yavaş çalmalar işte ya da çok uçma piyanoda, öyle bir şey düşünmüyorum. Ben konserlerimde belli bir sunun içinde, o eserin içinde sürprizler yaratmaya çalışan bir piyanistim. Her konserimde de değişiyor bu.
0: Onun için
1: Ama
0: sıkıcı olmaz işte çalışan
1: şeyim
0: insanın.
1: eser strüktürüm hep aynıdır.
0: Almanlar der ya, böyle çok böyle mükemmel bir, çok duydum konserlerde her şeyi yani dört dörtlük çalıyor ama langweilig derler yani. Her şey
1: Doğru.
0: yolunda ama
1: Evet, doğru.
0: otobanda gider
1: Evet.
0: gibi derler, böyle
1: Evet.
0: şey sıkıcı ya, yani bir
1: Evet.
0: tehlike hissetmesi lazım
1: Evet.
0: insanın, değil mi? Bir heyecan
1: Evet.
0: hissetmesi
1: Yani
0: lazım.
1: onu da kendin bulacaksın
0: Acaba
1: işte
0: şimdi ne
1: yani.
0: olacak, ne
1: O notada
0: yapacak?
1: yazan bir şey değil.
0: Evet. Zaten bir yorumcu bir gecede tüm hedeflerine ulaşamaz zaten, değil mi? Yani zamanla olgunlaşır, bir oluşum süreci vardır. Yorumda olgunluğa geçiş bayağı sancılı bir süreç olmalı zaten, öyle değil mi?
1: Tabii ki yani
0: Yani bunu bulmak için
1: o
0: bayağı bir
1: kadar
0: çaba gerekiyor.
1: bir de o kadar berbat konserler yapıyorsun ki bazen onların içinden çıkarttığın dersler, o senin dibe vuruşun seni yükseğe bir daha çıkartıyor. O dipleri de görmek lazım aslında. Yani mesela en güvendiğim pasajlarda
0: Tabii tehlike olabilir her zaman.
1: tehlike olur. Onun için ben mesela en güvendiğim pasajları daha çok çalışırım. Oldu diye bırakmam.
0: Evet.
1: Ki çünkü o rahatlığı sahnede benim göstermem lazım dinleyiciye. Onların da rahatça
0: Tabii.
1: müzik dinlemesi lazım.
0: Aynen.
1: Böyle böyle şeyler Gayecim.
0: Evet.

0: Bach'ı, Beethoven'ı, Chopin'i çalmak onu tekrarlamaktan ibarettir. Ben takıldım bu cümle. Yaratıcılıkla ilgisi yoktur düşüncesi. Acaba 19. yüzyıldaki yorumcuların önemli bir bölümünün besteci olmasından mı kaynaklanıyor? Hani Liszt gibi, Chopin gibi. Hatta bu kemancılar için de geçerli. Paganini, Wieniawski bunlara örnek. Yaratıcılık bir armağan tabii aslında insana ama herhalde bu o düşünceden kaynaklanıyor bu.
1: Ya tabii ki Liszt, yorumcu, besteci. Chopin, Paganini bunlar... Evet. Hem işin cambazlığını, o akrobasisini hem de duygusal yönünü çok iyi icra eden,
0: evet,
1: çok büyük sanatçılardı.
0: Aynen öyle.
1: Yaratıcılık armağanı.
0: Armağan tabii değil mi?
1: Yani aslında. Tabii ki. Yani.
0: Öyle de olmuşlar.
1: Evet.
0: Yani tabii ki eğitimini almışlar ama. Yani.
1: Onların sanmıyorum mesela öteki müzisyenler gibi saatlerce bir şeyin çalıştığı. Onlar o anda doğaçlayıp. Her şeyin altından kalkabiliyorlardı.
0: Müziğin armağanları onlar.
1: Evet, gördükleri bize. Yani yaşadıkları şeyi enstrümanlarına müzik olarak akseptire edebiliyorlardı karşıya. Çok büyük virtüözlerdi tabii
0: çok,
1: ki.
0: Yani, çok.
1: Zaten Franz Liszt çoğu döneminde en belalısı olmuş Paganini gibi yani. Evet.

0: Evet, Liz Chopin gibi yorumcular aynı zamanda besteci ve onların üslupları tabii yorumlara etki etmiş bence, değil mi? Bu ne zamana kadar devam etti? Ben şöyle düşünüyorum, müzik tonaliteden uzaklaşana kadar bence onların etkileri devam etti. Zaten müzikçilerin bugünkü temposuna bakacak olursak yaratıcılığa ne kadar yer var Burçin?
1: Ya öyle deme ya. Mesela yeni müzik türünde de sana çok açık platformlar bırakıyor besteciler. Yalnızca çıkan müzik o tonaliteden uzaklaştığı için biraz önce senin bahsettiğin gibi herkese şey geliyor. Bu bir rastlantısal müzik kulvarına girdiği için tuhaf geliyor olabilir ama bence her yazılan müzik yaratıcılığın büyük bir şeyini kapsadığını düşünüyorum ben. Sanatçı için, yorumcu için. Mesela tabii ki Chopin'deki, Fransız'daki o güzel melodiler, işte sana sunduğu virtüözite belki yeni bir müzik türünde olmayabilir. Ives'ta ya da işte 12 tonun sonunda ama sen onu, o müziği belki güzelleştirebilirsin. Bak benim Londra'daki profesörüm Saint-Saëns 2. piyano konçertosu için şey demişti. Bu melodiyi çok güzel çalman lazım. Çünkü iyi bir melodi değil. Ama Chopin konçertoyu kötü çalamazsın melodisini. Çünkü o kadar güzel bir melodi ki.
0: O kadar güzel ki imkan vermiyor.
1: Anlatabiliyor muyum? Yani bazı şeyler var. Sanatçıya çok yardımcı olan beste türleri. Bazılarında da ki ben çok seviyorum yeni müzik türünü. Oradaki yaratıcılık aslında orada büyük bir imkan veriyor sana yaratıcılık açısından. Bunları da bir gün inşallah seninle işleriz. Çok sevinirim yani yeni müzik türü yaparsak.
0: Mesela ben gene eskiye gidiyorum. Paganini ile aynı çağda yaşasaydım o çılgın kemancının sahneden yaydığı enerjiyi hissetmek, o şeytan kemancı olarak o seyircisiyle kurduğu bağı çok görmek isterdim. Çünkü sadece keman için yazdığı besteleriyle solistik kavramında çığır açtı Paganini. Gerçekten onu sahnede görmek çok ilginç olurdu diye düşünüyorum. Bir de Yaşa Hayfest'le tanışmak isterdim. Onun o canlı canlı çalışını çok ama çok dinlemek isterdim. Var mı senin listende böyle insanlar? Kimler var?
1: Ya şimdi Paganini tabii ki, evet, ama ben Hayfetçiyim.
0: Öyle mi?
1: Kesinlikle Hayfetçiyim. Yeni
0: ya da sen piyanistleri
1: çağımızda yaşayan kemancılar beni hiç böyle hayal dünyamı değiştirecek müzik yapmıyorlar. Çok iyi kemancılar var ama hiçbirisi bir Hayfetç gibi değil işte. Kogan mesela. Kogan'la da
0: evet.
1: Çok
0: deli bir adamdı.
1: Mesela Gitlis diye bir biliyorsun kemancı var. Evet. Ivry Gitlis hala hayatta. Mesela Ivry Gitlis'in genç Gitlis kayıtları benim çok hoşuma giderdi. Kemancılar da adına konuşuyorum. Piyanistlerden tabii.
0: Herhalde Liszt'i görmek isterdin.
1: Tabii ki. Liszt, Rachmaninoff, Horowitz'i dinledim. Richter'i dinledim. Çok Tanrı'ya şükür.
0: Allah'a şükür ben de dinledim.
1: Evet, onlar muhteşemdi ama herhalde Rachmaninoff ve Liszt çok daha başka. Çünkü onlar bile
0: bambaşka. Evet. Onlar bir şey, sahne bambaşka bir hale bürünüyormuş herhalde.

0: Evet, bir süre sonra zaten besteci yorumcu kuşağı silinmiş Burçin'i, kurtulduk. Bu kuşak silinince de doğaçlama çalma geleneği de yavaş yavaş ortadan kalkmış. Konu doğaçlama olduğunda bu konu konser salonlarının yıldızı liste yer vermeden kapanmaz. Önüne her konan notayı bir bakışta çalan list eseri ikinci çalışında hemen zenginleştirir, eklemeler yaparmış. Biliyorsun Bach'ın Schubert'in eserleri üzerine yaptığı düzenlemeler ya da opera melodilerini baz alan fantazileri, konserlerde dinleyicilerden gelen temalar üzerine yaptığı doğaçlamalar hakikaten çok heyecan verici. Keşke kayıt teknolojisi liste yetişseymiş. Listin eserlerinin yarısını transkripsiyonlar oluşturuyor biliyorsun. Neler söylemek istersin listin transkripsiyonları hakkında?
1: Transkripsiyonları listin bazıları çok sevimsiz olduğunu söyleyeyim. Bazıları hem teknik açıdan, çünkü hemen hemen kendi parmaklarına göre yazmış Francis ve o teknik, o yüksek yetenek, Tanrı'nın verdiği yetenek her piyaniste yok. Onu bir de bunlar çalışarak olacağını düşünmüyorum. Transkripsiyonlar, bütün transkripsiyon çalışmaları aslında inanılmaz zordur. Sırf Francis'in değil. İşte Buzoni'nin olsun.
0: Evet.
1: Birçok bestecinin var. Şimdi bir gün de transkripsiyonları işleriz.
0: Evet.
1: Ki yapmıştık zaten seninle,
0: evet,
1: galiba.
0: Evet, yapmıştık ama her zaman yer vermekten yani, yanayım ben de.
1: Liszt'in gerçek eserlerinin, piyano eserlerinin dışında yaptığı transkripsiyonlar her baba yiğidin de çalacağı eserler değildir diye düşünüyorum. Ama orkestral yapısı ve piyanoya, orkestraya akseptirmesi onun büyüklüğünü gösterir.
0: Evet, zaten Beethoven'ın bütün senfonilerden bakın ork eserlerine, Schubert'in şarkılarına, ki onları çok seviyorum, onları çok güzel yapmış. Mozart'ın Requiem'inin çeşitli bölümlerinden Wagner'in operalarına.
1: Senfoniler,
0: yüzlerce eserin,
1: evet, çok güzel.
0: Ya, demin tamamını yapmış Beethoven senfonileri. Hakikaten yüzlerce eserin transkripsiyonu yapan listi, müzik otoriteleri orkestra partisyonunu piyanoya uyarlayabilen ender bir yetenek.
1: Evet.
0: Yani o da inanılmaz bir şey. Onun transkripsiyonları sayesinde büyük orkestralar için yazılmış eserler piyanistin tek başına çalabileceği bir hale gelmiş.
1: Hı hı.
0: Ekonomik de bir şey.
1: Evet.
0: Değil mi? Bu sayede eserler orkestraların ulaşamadığı yerlerde de seslendirme fırsatı bulmuş. Yani bir de böyle bir hizmeti oluyor bu şeylerin, değil mi? Bu tür çalışmaların.
1: Evet, sağ olsun Edilbert de hepsini kaydetti.
0: Evet, bravo.
1: Sağ olsun ona. Evet. O çok büyük bir piyanist.
0: Evet. Tüm bu bilgiler ışığında listin transkripsiyonlarının adeta 19. yüzyılın gramofon kayıtları yerine geçtiğini bile söyleyebiliriz yani. Bence öyle, değil mi? Bir de şu var, list uyarlamalarıyla kendi bestecilik olanakları da ölçmüş sanki. Yani bunlar bir de kendini de sınıyor bence böyle
1: uçlara
0: çalışmalar.
1: Gitmiş.
0: Evet. Ve piyano tekniğinin sınırlarını zorlamış, yani ilginç bir konser programları oluşturmuş. İnsanlar onun uyarlamalarını dinlemek için konser salonlarına koşturuyormuş. Şimdi böyle bir şey yapsan günümüzde, sırf transkripsiyonlardan oluşan konserler, koşturur mu insanlar acaba gene list zamanında olduğu
1: bence
0: gibi?
1: Bence yapılmaması lazım zaten.
0: Değil mi?
1: Listin çalışmasından sonra. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? O kadar iyi bir şey aslında piyanistlere öyle bir olanak sağlamış ki, düşünsene Beethoven senfonideki korno partisini sen piyanodan çıkartmaya çalışman lazım. Bak bu çok güzel bir çalışma.
0: O zaman müthiş bir şey Sena.
1: Yani
0: oradaki verilen bir hazine.
1: Oradaki bazı piyanistler şey diyorlar işte, o arpejler, oktavlar çok zor bilinen. Onu öyle düşünmeyeceksin. Sen orada bir konturbas, bir korno, bir obanın birleşmesini ve tahtalılarla işte
0: ve bunların hepsi piyanodan çıkabiliyor, değil mi bu seslerin?
1: İşte bunları çalışacaksın zaten. Evet. Esas olay bu.
0: Zevkli sana, bölümü bu zaten.
1: Evet.
0: İşin.
1: Yani sen işte orayı temiz basayım, onu böyle yapayım. Kayıtlarda biliyorsun, kayıtlarda her şey tertemiz çıkıyor.
0: Yalnız
1: çünkü
0: kötü çalınırsa Beethoven senfoniler çok kötü tınlayabilir piyanodan.
1: Gayet tabii. Ama şunu söyleyeceğim.
0: Bir
1: şimdi
0: gürültü olabilir yani.
1: Kayıt yapıyorsun Brahms'ın bütün eserlerini, Beethoven'ın bütün eserlerini. Sana zaten bir şans veriyorlar. 50 kere tekrar. İşte oradan kes, buradan biç. Yani gerçekten zor bak. Senfonileri canlı dinlediğinde konserde 1000 tane, 1500 tane hatalar oluyor.
0: Tabii.
1: Ama o, eğer orkestral tınıyı yakalayabilirsen ve Beethoven'ın hissettiği acıyı, pastoral o doğa sevgisini, onu aşılayabilirsen eser orada zaten. Buradan yola çıkman lazım. Herkes şeyi düşünüyor. İşte dediğim gibi onun işte son 5 sayfasındaki pasajlar çok zor. Orayı çalışacağım, ondan sonra 7'yi çalışacağım, sonra 3 eroikayı çalışacağım. Ya, herkes şey düşünüyor. Bence bir bütün olarak.
0: 9 tane senfonik olay.
1: Doğa sevgisi. Evet. Tamam mı? Yaşadığı bütün acılar, itilmişlik.
0: Zaten Beethoven bunu bestelerken piyano da yapmamış mı? Değil mi?
1: Tabii tabii.
0: Yani duymadan bir de tabii ya, de.
1: İnanılmaz. O...
0: Hayır, yani zaten piyano, enstrümanı piyano yani.
1: Korkunç bir adammış yani. İnanılmaz.
0: Ya, piyanodan orkestra sesi duymuş. Evet, yani, değil mi? Evet. Çok enteresan. Çok yani, enteresan.
1: Ama inanmak çok, bile istemiyor insan.
0: Çok ilginç çalışmalar gerçekten.

0: Evet efendim, gene konumuz Liszt. Liszt'in Paganini'nin eserleri üzerine yazdığı 6 etüdünü tabii ki onun önemli transkripsiyonları arasında sayabiliyoruz, değil mi? Liszt ilk kez Paganini dinlediğinde zaten inanılmaz etkilenmiş. Kemandaki üstün hakimiyetini ben demiş piyanoda da yapacağım bunu demiş. Bak o da onu kıskanmış yani. Nihayet Liszt'in de kıskandığı biri var Burçin. 1838-1840 yılları arasında 6 etüt bestelemiş. Paganini'nin 5 kaprisi ve si minör keman konçertosunun son bölümünün teması üzerine yazmış bunları ve çalınması neredeyse imkansız olan bu etütler, böyle anılıyor bu etütler. Liszt 1851 yılında hepsini büyük etütler Paganini başlığı altında yeniden düzenleyerek daha kolaylaştırmış, biliyor musun? Önce demişler ki çok zor, biraz kolaylaşmış hali yani bu bugün dinlediklerimiz. Ne söylemek istersin? Hiç çaldın mı Paganini etütleri Liszt'e?
1: Evet çaldım. 4-5 tanesini çaldım. Bir kere Liszt Paganini hayran.
0: Evet evet.
1: Yani
0: kıskanıyor işte ilk defa
1: evet,
0: birini.
1: Evet ve o ondaki
0: keman sesi çıkarmak istemiş.
1: O
0: piyanoda.
1: Sihirbazlığı görüyor. Aslında kendisinde de var.
0: Ya ikisi aynı zaten. Evet. Biri piyanoda, biri evet, kemanda işte.
1: Çok benziyorlar
0: çok
1: zaten.
0: Çok benziyorlar.
1: Bir tek Liszt'in orkestral şeyi birazcık daha iyidir. Paganini. Çünkü Paganini biliyorsun.
0: Evet.
1: Ya Paganini'nin keman konçertosu o kadar güzel.
0: Peki sen bunun eski halini biliyor musun? Bir daha ele almış da yeniden düzenlemiş. Daha kolaylaştırmış yani. Bir zor halini ilk yazdığı zaman çalınması imkansız demişler. Sonra o bir daha kolay
1: bir şey söyleyeceğim.
0: Yapmışım.
1: Aslında ilk yazıldığı anda Beethoven'ın da birçok sonatı çok daha zor. Fakat notaya döküldüğünde azaltıyorlar sesleri. Yani daha çok ses var.
0: Allah
1: yani
0: razı olsun.
1: Evet. Evet.

0: Efendim şimdi gelelim Macar piyanist George Shifra'ya.
1: Evet, o da çok iyi.
0: Değil mi? Bayılırsın herhalde. Piyanoda doğaçlama ve transkripsiyon ustası
1: çok
0: o da.
1: Piyanist.
0: Değil mi? Çok iyi piyanist. 20. yüzyılın en önemli isimleri arasında. O da tabii özellikle liste olan hayranlığı yüzünden doğaçlama yapmaya.
1: O da çok şanssız bir piyanist biliyorsun.
0: Mecbur hissetmiş kendisini.
1: Galiba bir oğlunu kaybediyor uçak kazasında. Ondan sonra hayatı çok değişiyor.
0: Çok değişiyor.
1: Fakat inanılmaz. Bir kere çok yakışıklı. Ve
0: böyle bol saçlı,
1: evet,
0: hatırlıyorum.
1: Piyano tekniği harika. Çok iyi kullanan bir.
0: Hayatı boyunca bir kere doğaçlamadan etkilenmiş biliyorsun. Ve şöyle de bir şey var. Shifra artı Liszt. Yani Shifra Liszt,
1: evet,
0: yorumcusu,
1: evet,
0: olarak biliyorsun.
1: Evet, evet, kesinlikle.
0: Ün yaptı. Bir de Macar olduğu için Macar ve Çingene ezgileri üzerine çok doğaçlama yapmış. Özellikle resitallerin sonunda bis olarak hoşuna giden temalar üzerinde doğaçlama yapmayı çok severmiş. Ne kadar güzel. Shifra Transkripsiyonlar adlı bir kitap da yazmış. Kitabın giriş kısmında teknik olarak oldukça zor olan bu transkripsiyonları için şöyle yazıyor. Franz Liszt'in döneminde eserlerini görenler onların çalınmasının imkansız olduğunu söylüyordu. Ama devir değişiyor artık ve teknik ilerliyor. Günümüzde Liszt'in eserlerinin sıklıkla çalındığı gibi ileride de benim transkripsiyonlarım müzik kültürünün bir parçası olacak. Bunu umuyorum demiş. Devir değişiyor, teknik ilerliyor. Bunlar çalınması imkansız eser olmaktan çıkıyor demiş ama günümüzde transkripsiyonlara ne sıklıkta yaklaşıyor yorumcular? He? Brahms'ın Macar danslarından bazıları ya da ne bileyim Korsakov'un Arının Uçuşu,
1: evet,
0: biz parçası olarak, değil mi? Yani
1: evet.
0: Shifra biraz üzülecek yani, bilmiyorum. Transkripsiyonlar yaygınlaşmamış benim düşünceme.
1: Yaygınlaşmıyor. O çok özel bir yerde piyanistlerin. Hakikaten tekniği çok iyi olan ve her şeyi çabuk öğrenebilen piyanistler bu işlere giriyor.
0: Mesela, bir tanesi Burçin Bike mesela çalmıştı Arının Uçuşunu, ondan sonra Buzoni Carmen'i.
1: Evet, ben çok sevdim transkripsiyonla. Mesela Hamelen bu işlerde.
0: Evet, ama bu yola adamış,
1: evet,
0: kendini yani.
1: Evet, doğrudur.

0: 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında piyano transkripsiyon denince akla gelen isimleri şöyle bir düşünürsek Burçin, Busoni, Godowski, Rahmaninov, Feinberg, değil mi? Bunlar geliyor ilk aklımıza. İtalyan besteci, piyanist Busoni yüzlerce özgün eseri olmasına rağmen çoğunlukla transkripsiyonlarıyla anılır.
1: Evet.
0: Değil mi? Benim aklıma Busoni deyince transkripsiyonlar gelir. Hatta bu transkripsiyonlar müzik dünyası tarafından piyano edebiyatına Liszt'ten sonra yapılmış en büyük katkı olarak bile adlandırılır.
1: Çok doğru.
0: Busoni'nin Carmen Fantezisini çalmış ve albümünde yer vermiş bir piyanist olarak Busoni transkripsiyonları hakkında biraz bilgi alsak senden.
1: Çok piyanistik olduğunu söyleyemem.
0: Hmm.
1: Onu söyleyeyim. Mesela bir Franz Liszt gibi.
0: Anladım.
1: Ama Almanya'daki Yüksek Müzik Akademisi'ni bitirirken doktora çalışmamı da Ferruccio Busoni üstüne yapmıştım.
0: Çok güzel.
1: Şundan dolayı yaptım. Çünkü ben 15 yaşındayken Busoni yarışmasına girmiştim. İlk girdiğim yarışma 3. rounda gelmiştim ki çok iyi.
0: Evet, büyük bir başarı.
1: Tabii tabii. Yani bir round daha gitsem finallere kalıyorum. Onun için Busoni'yi ben de yani tanımak istedim Busoni'yi. Ve Ferruccio Busoni'de Busoni'nin Carmen Fantezisi Busoni yarışmasında Mor Sempozy'di. Zorunlu çalınacak eser. Orada ilgilendim. Mesela parçanın ilk başındaki ilk iki sayfa o kadar piyanistik değil ki.
0: Allah Allah.
1: Evet, ama sonradan değişiyor. Ağır bölümden sonra sana daha yatkın pasajlar. Yine son sayfada yine abuk sabuk yani oturuşun değişiyor seslerden. Ara sesleri kullanmak için. Çok beğendiğimi söyleyebilirim tabii ki. Mesela piyano konçertosu falan.
0: Evet ya, ama o eserlerinden çok hep transkripsiyonları
1: gözlüyor. Evet, piyano konçertosu çok çalınmıyor
0: çok
1: zaten.
0: Çok çalınmıyor.
1: İtalya'da çalınıyor tabii ki. Mecburen evet. Çalıyorlar. Ama tabii çok ilginç bir besteci olduğunu söylemek istiyorum. Yani operaları gün ışığına çıkartmış. İşte Bach'ın melodilerini
0: evet, evet.
1: Transkripsiyonları çok güzeldir.
0: Güzel, evet.
1: Çok. Piyanistler şanslı.

0: Şimdi bir isim daha söyleyeceğim sana. Leopold Godowsky. 1900'lerin başından itibaren dönemin ünlü piyanistlerinden ve sonrasında da önemli piyano profesörlerinden biri olan Leopold Godowsky, piyano çalmayı kendi kendine öğrenmiş. Liste benzer bir şekilde 400'e yakın bestesi olan Godowsky'nin eserlerinin yarısından fazlası da transkripsiyon.
1: Evet, ve nasıl bir piyanist olduğunu hayal edemezsin.
0: Kendi kendine.
1: Hayal edemezsin.
0: Evet. Godowsky denince akla ilk gelen eserler yayınlandığı dönemde müzik çevreleri tarafından büyük bir tepkiyle karşılanan Chopin etütleri üzerine yazdığı 53
1: İnanılmazdır.
0: Etüt. Düşünebiliyor musun?
1: Evet.
0: Schubert'in Lied'leri, Schubert'in Bitmemiş Senfonisi üzerine yazdığı ilk 8 ölçüsü Schubert'in Bitmemiş Senfonisi üzerine kurulu olan 44 çeşitleme kadansla 4 sesli bir fügden oluşan Passacaglia. Schubert'in ölümünün 100. yılı anısına yazdığı Passacaglia teknik zorluklar sebebiyle seslendirme fırsatı bile bulamamış.
1: İnanılmaz zor.
0: Ya acaba işi daha mı zorlaştırmışlar bu transkripsiyon ustaları?
1: Ama kendisi çalıyormuş.
0: Çalıyor. Ne yapacağız şimdi?
1: Kendisi çalıyor. Hatta benim çok yakın bir arkadaşım vardı. Godowsky Chopin etütlere kafasını. Vermiştim. Ama çocuk bayağı bir psikolojik tedavi gördü.
0: Öyle mi?
1: Sonra. Tabii tabii.
0: Ama çok sert tepki almış yani Chopin'e özendi.
1: Ya
0: yani.
1: Ama işte onu...
0: Ama tam Chopin de değil değil mi? Çok
1: evet,
0: enteresan.
1: Evet değil ama Godowsky... Sana bir şey söyleyeyim mi? Korkulacak bir piyanist yani. Ve benim Bernard Ebert onun büyük bir dinleyicisiydi. Bize de hep her pazar günü işte biz piknik yapmaya giderdik. Böyle o zamanlar tabii kaset. Kasetler var ve piknikte Godowsky dinlerdik.
0: Ya.
1: Evet, ve ne kadar büyük bir piyanist olduğunu her zaman bize anlatıyordu.
0: Nasıl diyorlar kendi kendine yetiştiriyor bunu anlayamadım.
1: Ama ben yani. Bana çok ilginç geldi ya.
0: Evet ya, sonra da bayağı önemli piyano profesörlerinden biri
1: yani,
0: oluyor
1: Godowsky,
0: yani.
1: Yani inanılmazdır diyorum sana. Yani bir tabii ki Franz Liszt gibi bir artistliği
0: başka bir şey.
1: Başka bir şey o ama.
0: Bence çok... hocalığı da çok iyiydi öyle tahmin ediyorum.
1: Sanıyorum.
0: Başka bir ekol yani değil mi?
1: O zamanlar Hoffman vardı. Hoffman'da
0: bak, evet.
1: Büyük bir piyanist. Evet. Hep bunların isimleri geçerdi derslerimizde.
0: Bak ama hiç unutulmayan isimler bunlar. Godowsky, evet. Buzoni değil
1: evet.
0: mi?

0: Evet, şimdi geldik tabii Rahmaninov'a. Romantik dönemin ünlü piyanisti, besteci ve şeflerinden biri. Solo piyano eserlerinin yanı sıra fazla sayıda olmasa da sıkça çalınan ama değil mi günümüzde oldukça popüler transkripsiyonlara imza atmış Rahmaninov.
1: Evet.
0: Biliyorsun Fritz Kreisler'in ünlü Liebeslied, Liebesfreud, Korsakov'un Arının Uçuşu adlı eserinin transkripsiyonlarını ki sen de çok güzel seslendirdin ve seslendiriyorsun. Günümüz konser programlarında bunlara rastlıyoruz. Bu parçaları yorumladığına göre hepimizden daha fazla bilgi sahibisin Burçin. Rahmaninov düzenlemeleri bu formun en muhteşem örneklerindendir diyebilir misin?
2: Bence kesinlikle diyebiliriz. Neden olduğunu şöyle söyleyeyim. Bir gün Aylar Duran'la daha o zaman beraber çalmıyoruz. Ya bir kokteyldeydik, oradan sonra eve bırakacağım. O sırada da radyoda benim kayıtlar çalıyordu. Ve Ayla şey dedi, aa ne kadar güzel geliyor sesler falan. Teşekkür ederim Aylacığım dedi.
0: Ben çalıyorum.
2: Bunlar benim. Ve Ayla o zaman...
0: Biliyorsun o da çok güzel çalar küçük parçaları. Müthiş güzel
2: o,
0: çalar.
2: Yani... Ayla büyük bir tabii, sanatçı büyük, yani. Büyük. Hala öyle.
0: Evet.
2: Hala onun bastığı her ton çok özel
0: çok,
2: ton.
0: Çok evet.
2: Ve Ayla da bana şey demişti. Ne yani Rahmaninov'un ne kadar keman partisini iyi anladığını ve bunu piyanoya o kadar güzel döktüğünü. Ne zor ne şey. Aslında zor tınlayan ama çalışınca çok çabuk oturabilen. Çünkü çok piyanistik her şey. Elinin altında. Bunları konuşmuş. Yani en sevdiğim transkripsiyonlardır Rahmaninov'un çalışmaları.
0: O zaman dinleyelim. Zamanı geldi.
2: Dinleyelim.
0: Dinleyelim senden.
2: Benden. Tamam.

Günümüzün önde gelen ve senin de çok sevdiğin piyanistlerinden Marc-André Hamelin bestecilik yönüyle de dikkat çekiyor biliyorsun. Transkripsiyon türünde çok sayıda eser yazmış. Yaptığı transkripsiyonlarla dikkat çeken bir başka piyanist daha var. Arkady Volodos. Onun eserleri Rachmaninov, Feinberg ve Horowitz'le gelişen Rus transkripsiyon geleneğine bağlı. O tür transkripsiyonlar yapıyor. Rachmaninov'un çeşitli romanslarını yapmış Volodos. Prokofiev'in Kül Kedisi Balesi'nin çeşitli bölümlerini, Çaykovski'nin şarkılarını piyanoya uyarlamış. Ve ona en çok ün kazandıran transkripsiyonlardan biri de Mozart'ın Ronda alla Turcası üzerine yazdığı parafraz. Burada ama eserin orijinal formunda büyük bir ölçüde sadık kalıyor Volodos. Kendine özgü armoni ve kontrpuan kullanımıyla dikkat çekiyor. Özellikle ana ve yan temaları aynı anda verilmesi etkileyici oluyor. Öyle bir sonuç doğuruyor onun transkripsiyonu. Evet, şimdi Mozart'ın Türk Marşı için yazdığı Volodos'un parafrazını dinleyelim. Sonra soluklanmak için açık büfe köşemize gidelim.

0: Açık Büfe.
1: Sevgili dinleyenler, müziğin farklı türlerini ve lezzetlerini bir araya getirdiğimiz Açık Büfe köşemizdeyiz. Açık Büfe'nin lezzet menüsünden seçimi yine program ortağım Burçin Büke yapacak ama önce sırada ona soracağım Açık Büfe sorularım var. Burçin, ısıtılıp ısıtılıp önüme koyulmasından çok sıkılıyorum dediğin şey ne?
2: Röportajlarda sorulan sorular.
1: Müzikte kendi sesimi onun sayesinde buldum diyebileceğin bir yol göstericin oldu mu?
2: Bach.
1: Bugüne kadar denemeye zaman bulamadın ama şimdi denemek istediğin bir şey var mı?
2: Gerçekten aklıma hiçbir şey gelmiyor. Yani kendi bestelerimi belki bir oda orkestrası aranjmanı yaparak sunabilirim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Bugün de Açık Büfe sorularıma iştenlikle cevap verdin. Evet, şimdi programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Sıra geldi senin seçtiğin Açık Büfe tadımlığına.
2: Ariel Ramirez ve Felix Luna'nın Alfonsina ve Deniz adlı şarkısını Mercedes Sosa'dan dinleyelim.
1: Evet, harika bir seçim gene. Programımızı kapatıyoruz. Sevgili dinleyenler, siz bu duygusal şarkının tadını çıkarırken program ortağım Burçin Büke ile birlikte biz de sizlere veda ediyoruz. Borusan Klasik'te yeniden birlikte olana dek yüzünüzden gülücük, yaşamınızdan müzik eksik olmasın efendim. Hoşça kalın. Borusan Klasik'te kalın.
2: Hoşça kalın.

Borusan Klasiği dinleyen tüm müzikseverlere merhaba. Sevgili dinleyiciler, bugünkü Aydın Büke ile Yeni Kayıtlar programında sizlere, geçtiğimiz haftalarda Presence Compositrice etiketiyle yayınlanan piyanist Marie Vermeulen'in yeni albümünü tanıtmak istiyorum. Sanatçı, kadın bestecilerin müzik dünyasındaki görünürlüklerini arttırmayı amaçlayan bu kayıt firması için gerçekleştirdiği albümde, Fanny Mendelssohn'un yılın her bir ayı için bestelediği kısa piyano parçalarından oluşan Das Jahr başlıklı yapıtını seslendirmiş. Sevgili dinleyiciler, 1805-1847 yılları arasında yaşayan Fanny Mendelssohn, küçük kardeşi Felix Mendelssohn ile birlikte müzik eğitimi almaya başlamış, kısa sürede en az onun kadar büyük bir ilerleme kaydetmiştir. Varlıklı bir aileye mensup olduğu için yapıtlarını kendi adıyla bastırması ya da bir piyanist olarak kariyer yapması günün alışkanlıkları uyarınca kadınlar için alışılmadık bir durumdu. Bu nedenle Fanny Mendelssohn bestelerinin hemen hiçbirini bastırmamış, onları aile çevresinde düzenlenen konserlerde seslendirmekle yetinmişti. 1821 yılında tanıştığı ressam Wilhelm Hensel ile evlendikten sonra da durumunda bir değişiklik olmamış, sanatçı yönünü geniş çevrelere göstermesi her zaman engellenmişti. Fanny Mendelssohn ve kocası, 1839 ve 1840 yıllarının önemli bir bölümünü İtalya'nın değişik kentlerinde geçirmişler, bu ülkenin köklü sanat yaşamının olabildiğince tadını çıkarmışlardı. Berlin'e döndükten sonra her ikisi de yolculuk izlenimlerini kağıda geçirmiş, Fanny Mendelssohn yılın 12 ayını betimlediği kısa piyano parçaları bestelemişti. Bir süre sonra bunları tekrar gözden geçirerek kocasının çizimleri ve her ay için seçtiği değişik şairlerin şiirlerinden bölümlerle bir albüm şeklinde tasarlamıştı. Fanny Mendelssohn 12 ay için bestelediği parçaları bir epilog da ekleyerek 13 bölüm halinde Das Jahr, yıl olarak adlandırmıştı. Sevgili dinleyiciler, şimdi bu yapıtın tümünü piyanist Marie Vermeulen'in yorumundan dinliyoruz.

Fanny Mendelssohn'un yılın her bir ayı için bestelediği kısa piyano parçalarından oluşan Das Jahr başlıklı piyano yapıtını dinledik. Piyanist Marie Vermeulen seslendirdi. Sevgili Borusan Klasik dinleyicileri, bu haftaki Aydın Büke'yle Yeni Kayıtlar programında piyanist Marie Vermeulen'in yeni albümünü tanıtmaya çalıştım. Haftaya birlikte olabilmek umuduyla hepinize mutlu, sağlıklı ve müzik dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.

0: Kuğu'nun şarkısı. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.
1: Borusan Klasiği dinleyen herkese merhaba. Kuğu'nun şarkısı başladı. Ben Füsun Özgüç. Hafta içi her günkü saatimde mikrofon başına geçtim ve seçtiğim eserlerle saat 16'ya dek sizlere eşlik edeceğim.

Füsun Özgüç. Hafta içi her günkü saatimde mikrofon başına geçtim ve seçtiğim eserlerle saat 16'ya dek sizlere eşlik edeceğim.

20. yüzyılın en büyük İspanyol bestecilerinden Katalan asıllı Federico Mompu, kendi memleketinin folklorundan Katalan müziğinin ruhunu dünyaya yansıtan başyapıtlar yarattı. Paris Konservatuarı'nda Isidor Philipp'in öğrencisi olarak piyano eğitimi gören Mompu, Fauré, Debussy ve Satie'nin müzik dilinden etkilenmiş ancak empresyonist geleneğe kapılmak yerine müzik tarihinin kökeninden başlayarak yeni bir yol izlemeye karar vermiştir. Mompu ilhamını geçmişten alsa da Erik Satie'nin müziğiyle güçlü bir benzerlik taşıyan piyano minyatürleri ve şiirsel şarkılar bestelemiş, müzik tarzını primitivista olarak tanımlamış, söylemekten çok ima eden, iddia etmekten çok sorgulayan, düşünceli bir müzik dili yaratmıştır. Genellikle çocuk melodilerini anımsatan, sade müzikler besteleyen Federico Mompu, Katalan kırsal manzarasının özünü anlattığı banyolar, çocuk sahneleri, şarkılar ve danslar gibi eserler bestelemiş, Musica Callada, sessizliği müziği olarak adlandırdığı 4 kitabı ile özgün tarzının en iyi özetini sunmuştur. Geçmişle gelecek arasında zamansız bir köprü kuran, çağımızın en evrensel Katalan bestecisi Federico Mompu, renkler, sesler ve imgelerle dolu incelikli yapıtlarından seçtiklerimizle Ağustos ayı boyunca Borusan Klasik'te ayın bestecisi köşesinde.

0: Korsan Klasik. Ayın Müzik Kitabı.
1: Boşluğa Atlayış. İlhan Osmanbaş'ın müziği üzerine. Yazan Aykut Köksal, Mehmet Nemutlu. Genel Yayın Yönetmeni Aykut Köksal. Yayın Koordinatörü Pınar Gökbayrak. Editör Aslı Uzdil. Tasarım ve Yayın Kimliği Aykut Köksal. Basım Öncesi Hazırlık Mehmet Ali Çelik. Arketon Yayınları 151 sayfa. 1. Basım Haziran 2020.

başlığı. Kitabın içeriğini Aykut Köksal ve Mehmet Nemutlu'nun 1999'da Açık Radyo'da İlhan Osmanbaş'ın müziği üzerine gerçekleştirdiği söyleşi oluşturuyor. Uzun yıllardan beri İlhan Osmanbaş'ın müziğini ele alan çalışmaları birlikte sürdüren Köksal ve Nemutlu, Açık Radyo'daki söyleşiyi bestecinin seslendirilmiş yapıtları eşliğinde sunmuşlardı. Bu kitapta ise ele aldıkları yapıtların partisyon sayfalarından örnekler yer alıyor. Böylece Osmanbaş'ın üretiminin önemli bir boyutu olan grafik notasyon da doğrudan örneklerle söyleşiye eşlik ediyor. Ele alınan yapıtlar, Osmanbaş'ın müziğinin ağırlık noktasını oluşturan 1946-1986 yılları arasındaki dönem üzerinde yoğunlaşıyor. Aykut Köksal ve Mehmet Nemutlu, 2015'te müzikolog Kıvılcım Yıldız'ın eşliğinde Perpetuum Mobile adlı Osmanbaş monografisini yayınlamışlardı. Bu monografi, müzik insanlarının Osmanbaş üzerine yazdıkları makalelerin yanı sıra İlhan Osmanbaş'ın kendi yapıtları üzerine kaleme aldığı açıklama metinlerini ve ayrıntılı bir katalog dökümünü içeriyordu. Boşluğa Atlayış, Arketon Ses serisi içinde Açık Radyo programlarından yola çıkarak yayımlanan kitapların üçüncüsü.

Açık Radyo'da her çarşamba saat 14.30'da yayımlanan Boşluğa Atlayış programlarını dinleyenlerin başında İlhan Osmanbaş geliyordu. Biz Osmanbaş'ın dinlediğini ya da kayıtlardan dinleyeceğini biliyorduk. Ama bu durum programlarda yaptığımız değerlendirmeleri etkilemiyordu. Yıllar sonra kendisiyle yapılan bir söyleşide Osmanbaş şunları söyleyecekti. Keşke bir öğrencimiz kalksa, sizin bu yazdığınız çok yanlış, eskimiş, köhne dese. Bunu belki bir tek bugüne kadar benim eserlerimi ele alarak söylüyorum, Aykut Köksal yaptı, Mehmet Namutlu'yla birlikte. İlhan Osmanbaş'ın eserleri şu tarihlerde, şu modern hareketin göstergesi ama 1970'lerden sonra öyle bir döneme geldi ki Osmanbaş kendisini tekrar ediyor. Bir takım olmadık kolaylıklara kaçıyor gibi şeyleri tek Aykut Köksal söyledi ve buna çok sevindim. Sadece tek bir kişinin bile çıkmış olması bayağı mutluluk verici. Osmanbaş'ın aktarımı epey abartılı olsa da kendi üretimine ne denli mesafeli bakabildiğini ve eleştirel değerlendirmelere ne denli açık olduğunu gösteriyor. Pek az sanatçıda görülebilecek bir özellik ve büyük bir kendine güven.

Aykut Köksal 1952'de doğdu. Orta öğrenimini Saint-Benoît Fransız Lisesi'nde tamamladıktan sonra Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimarlık Bölümünden mezun oldu. 1985'e dek İstanbul Üniversitesi Bizans Sanatı ve İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Tarihi bölümlerinin öğretim kadrosu içinde yer aldı. 1995'ten 2018'e Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültelerinde 2000-2005 yılları arasında Devlet Konservatuarı Müzikoloji Bölümünde, kuruluşundan 2010 yılına dek Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programında, yine kuruluşundan 2020'ye dek İstinye Üniversitesi Mimarlık Bölümünde öğretim görevlisi olarak ders verdi. 2005-2006 eğitim döneminde Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne'ın mimarlık bölümünde diploma projeleri danışmanlığını yürüten ve aynı okul tarafından konuk öğretim üyesi olarak jürilere davet edilen Aykut Köksal'ın Zorunlu Çoğulluk, Mimarlık ve Sanatta Dilin Süreksizliği başlıklı kitabı 1994'te, Anlamın Sınırı ve Karşı Notlar başlıklı kitapları 2009'da, Barok Dönüşüm, Müziğin Modernleşme Serüveni 2020'de yayımlandı. Kurucuları arasında yer aldığı Açık Radyo'da pek çok program gerçekleştiren Köksal, çeşitli çağdaş sanat ve fotoğraf sergilerinin küratörlüğünün yanı sıra 2004 yılında 1. İstanbul Mimarlık Festivali'nin, 2005 yılında Mekan

sanatsal müzik çalışmalarını konu alan Ses Mekan sergisinin küratörlüğünü yaptı. Aykut Köksal 2015'ten 2019'a dek mimarlık ve kent kitapları yayımlayan Daimon Yayıncılığın genel yayın yönetmenliğini sürdürdü. Ağustos 2019'dan bu yana Arketon Yayınları'nın genel yayın yönetmenliğini yürütüyor.

1966 Karadeniz Ereğli doğumlu Mehmet Nemutlu ilk kompozisyon derslerini Muammer Sun'dan aldı. 1985'te Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda 2 yıl Necil Kazım Akses'in öğrencisi oldu. 1987'den 1999'a kadar Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda İlhan Osmanbaş'la çalıştı. Sanatta yeterlilik çalışmalarını 2002'de Hasan Uçarsu'yla tamamladı. 1990'da İzmir Soroptimist Kulübü'nün 1995'te BP'nin düzenlediği bestecilik yarışmalarında birincilik ödülü aldı. Açık Radyo'da çağdaş müzik programları hazırladı. Yapı Kredi Kültür Sanat'ta çağdaş müzik üzerine oturumlar düzenledi. Müzik analizi, alımlaması ve çağdaş müzik konuları üzerine kitapları ve makaleleri vardır. Çeşitli yurt içi ve yurt dışı festival ve konserlerde yapıtları seslendirildi. Mehmet Nemutlu, 1994'ten bu yana Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Ana Sanat Dalı Öğretim Kadrosu.

Boşluğa Atlayış, İlhan Osmanbaş'ın müziği üzerine. Yazan Aykut Köksal, Mehmet Nemutlu. Genel Yayın Yönetmeni Aykut Köksal. Yayın Koordinatörü Pınar Gökbayrak. Editör Aslı Uzdil. Tasarım ve Yayın Kimliği Aykut Köksal. Basım Öncesi Hazırlık Mehmet Ali Çelik. Arketon Yayınları, 151 sayfa. 1. Basım, Haziran 2026.

Bugünlük de beraberliğimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte, 14'te, Borusan Klasik'te buluşmak üzere. Hoşça kalın.

Kuğu'nun şarkısı. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.

1, 2, 1, 2, 3, 4. It was just

It's too darn hot. It's too darn hot.

0: Müzik mutfağına ve gurme müzik köşemize yeniden hoş geldin sevgili Burçin.
1: Hoş bulduk.
0: Burçin, bestecilik yaratıcılık gerektiren bir meslektir. Bunu biliyoruz. Aynı şekilde yorumcu da yaratıcı değil midir? Çünkü bazen böyle söylentiler oluyor müzik dünyasında. Bach'ı, Beethoven'ı, Chopin'i çalan bir yorumcunun yaptığı şey notada yazanları tekrarlamaktan ibarettir. Yaratıcılıkla ilgisi yoktur. Böyle sert şeyler var.
1: Yani bilmiyorum, o zaman duyuyorum. O zaman ne oluyor? Burçin Büke de aynı.
0: Tekrarcı.
1: Evet, tekrarcı oluyor. İşte öteki piyanist de oluyor, evet. O da oluyor. Hayır, her piyanistin farklı dokunuşu, farklı ritimleri olduğu için zaten heyecan da burada yatıyor. Aslında besteci size kağıdın üstünde böyle bir karalama verip bunu insanlara siz kendi dokunuşlarınıza iletin diye bir şey veriyor. Ben ona katılıyorum. Yani herkesin aynı çalması da çok sıkıcı olur, evet, diye düşünüyorum. Bütün dokunuşlar ayrıdır diye.
0: Evet, sen zaten ikisini bir yerde yürüttüğüne göre tam da adamına rastladık bu soruyu sormak için. Sen zaten öyle diyebilir misin? Bir tarafım yaratıcı, öbür tarafım tekrarlayıcı, evet, yani, evet, değil mi? İkiye ayrılan bir Burçin. Zaten bir yorumcu beste yapmadığı için kendi seçtiği notalar üzerinde değil de Mozart'ın, Chopin'in, Beethoven'ın notaları üzerinde yorumunu katıp yaratıcılığını ortaya koyabilir, yani değil mi? Çok da makul bir şey bu.
1: Yani evet. Sence koyamaz mı?
0: Koyamaz olur mu? Yani. Hatta bir de bir anlayış vardır değil mi? Yani Mozart anlayışı, Bach anlayışı.
1: Evet.
0: Çok yadırganır bazen böyle Mozart çalınmaz diye. Bu da yorumcunun yaratıcılığını ortaya koymuyor
1: ki
0: mu?
1: Hep değil en mi? Büyük piyanistlerde de gelen tenkitlerden birincisi budur.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Herkes Bach çalamaz, herkes Mozart çalamaz.
1: Yani Mozart işte Prokofiev
0: gibi
1: çalıyor.
0: İşte Ruslar romantik konçertoları daha güzel çalar falan, evet, gibi. Evet. Burada da bir yaratıcılık gerekiyor.
1: Evet.

0: Peki daha yaratıcı olmak için günümüzdeki yorumcular ne yapmalı? Anlamadım ben. Bir eseri kendi müzik anlayışına göre yorumluyorsun. Zaten bunu yapıyorsun. Kendinden bir şeyler katıyorsun. Belki de kendinden bir şeyler katmadan sadece notada yazanları kuru kuru çalanlar için söylenmiştir bu söz, değil mi?
1: Yani şimdi tabii ki şöyle diyelim. İki türlü.
0: Ya istesen de o kadar kuru çalamazsın herhalde ya, değil
1: ya, çok
0: mi?
1: Çok çalan var.
0: Var mı?
1: Böyle aman neler var. Ya belki de o da öyle olduğunu düşünüyor. Yani aslında onu da kötülememek lazım yani. Ben müziğin heyecan vermesini ve yaşamasından taraftarıyım. Yani ve sürprizlerle olması gerektiğini düşünüyorum. Hı. Yani Haydn da çalsan, Schubert de çalsan onun içindeki küçük ya da büyük sürprizleri yakalaman lazım diye düşünüyorum.
0: Ne kadar notaya bağımlı olsan da değilsin aslında.
1: Değilim tabii ki, kesinlikle değilim. Yani ben notayı yalnızca eseri öğrenisine kadar. Ondan sonra zaten notayla benim hiçbir zaman ilişkim olmadı. Nota bana...
0: Rehberlik yapıyor değil mi?
1: Evet, rehberlik yapıyor ve çık diyor, bunu diyor, yorumla diyor. İşte sen Allegro'yu presto çalıyorsun ya da Andante'yi largo çalıyorsun. Kasti olarak da yapmıyorum ben bu şeyleri. Hani bir özellik var benim çalışımda diye iyice yavaş çalmalar işte ya da çok uçma piyanoda. Öyle bir şey düşünmüyorum. Ben konserlerimde belli bir sunun içinde, o eserin içinde sürprizler yaratmaya çalışan bir piyanistim. Her konserimde de değişiyor bu.
0: Onun için ama, sıkıcı olmaz işte.
1: Ama benim şeyim eser strüktürüm hep aynıdır.
0: Almanlar der ya böyle çok böyle mükemmel bir, çok duydum konserlerde her şeyi yani dört dörtlük çalıyor ama langweilig derler yani. Her
1: doğru.
0: Şey yolunda ama
1: evet, doğru.
0: Otobanda gider evet. Gibi derler böyle evet. Şey sıkıcı ya bir tehlike evet. Hissetmesi lazım evet. İnsanın değil mi? Bir heyecan hissetmesi
1: evet. Yani onu da kendin bulacaksın.
0: Acaba
1: işte
0: şimdi
1: yani.
0: Ne olacak ne
1: o
0: yapacak?
1: Notada yazan bir şey
0: evet,
1: değil.
0: Evet. Zaten bir yorumcu bir gecede tüm hedeflerine ulaşamaz zaten. Değil mi? Yani zamanla olgunlaşır, bir oluşum süreci vardır. Yorumda olgunluğa geçiş bayağı sancılı bir süreç olmalı zaten. Öyle değil mi?
1: Tabii ki yani.
0: Yani bunu bulmak için bayağı
1: kadar,
0: bir çaba gerekiyor.
1: Bir de o kadar berbat konserler yapıyorsun ki bazen. Onların içinden çıkarttığın dersler, o senin dibe vuruşun seni yükseğe bir daha çıkartıyor. O dipleri de görmek lazım aslında. Yani mesela en güvendiğim pasajlarda
0: tabii tehlike olabilir her
1: evet,
0: zaman.
1: Tehlike olur. Onun için ben mesela en güvendiğim pasajları daha çok çalışırım. Oldu diye bırakmam.
0: Evet.
1: Ki çünkü o rahatlığı sahnede benim göstermem lazım dinleyiciye. Ondan da rahatça müzik dinlemesi lazım.
0: Aynen.
1: Böyle böyle şeyler Gayecim.
0: Evet.

0: Bach'ı, Beethoven'ı, Chopin'i çalmak onu tekrarlamaktan ibarettir. Ben takıldım bu cümle. Yaratıcılıkla ilgisi yoktur düşüncesi. Acaba 19. yüzyıldaki yorumcuların önemli bir bölümünün besteci olmasından mı kaynaklanıyor? Hani Liszt gibi, Chopin gibi. Hatta bu kemancılar için de geçerli. Paganini, Wieniawski bunlara örnek. Yaratıcılık bir armağan tabii aslında insana ama herhalde bu o düşünceden kaynaklanıyor bu.
1: Ya tabii ki Liszt, yorumcu, besteci. Chopin, Paganini bunlar... Evet. Hem işin cambazlığını, o akrobasisini hem de duygusal yönünü çok iyi icra eden,
0: evet,
1: çok büyük sanatçılardı.
0: Aynen öyle.
1: Yaratıcılık armağanı.
0: Armağan tabii değil mi?
1: Yani bizim, tabii ki. Yani.
0: Öyle doğmuşlar.
1: Evet.
0: Yani tabii ki eğitimini almışlar ama. Yani.
1: Onların sanmıyorum mesela öteki müzisyenler gibi saatlerce bir şeyin çalıştığı. Onlar o anda doğaçlayıp. Her şeyin altından kalkabiliyorlardı.
0: Müziğin armağanları onlar.
1: Evet, gördükleri bize. Yani yaşadıkları şeyi enstrümanlarına müzik olarak akseptire edebiliyorlardı karşıya. Çok büyük virtüözlerdi tabii
0: çok,
1: ki.
0: Çok, yani, çok.
1: Zaten Franz Liszt çoğu döneminde en belalısı olmuş Paganini gibi yani. Evet.

0: Nihayet Liz Chopin gibi yorumcular aynı zamanda besteci ve onların üslupları tabii yorumlara etki etmiş bence, değil mi? Bu ne zamana kadar devam etti? Ben şöyle düşünüyorum, müzik tonaliteden uzaklaşana kadar bence onların etkileri devam etti. Zaten müzikçilerin bugünkü temposuna bakacak olursak yaratıcılığa ne kadar yer var Burçin?
1: Ha, öyle deme ya. Mesela yeni müzik türünde de sana çok açık platformlar bırakıyor besteciler. Yalnızca çıkan müzik o tonaliteden uzaklaştığı için biraz önce senin bahsettiğin gibi herkese şey geliyor. Bu bir rastlantısal müzik kulvarına girdiği için tuhaf geliyor olabilir ama bence her yazılan müzik yaratıcılığın büyük bir şeyini kapsadığını düşünüyorum ben. Sanatçı için, yorumcu için. Mesela tabii ki Chopin'deki, Francis'teki o güzel melodiler, işte sana sunduğu virtüözite belki yeni bir müzik türünde olmayabilir. Ives'ta ya da işte 12 tonun sonunda ama sen onu, o müziği belki güzelleştirebilirsin. Bak benim Londra'daki profesörüm Saint-Saëns 2. piyano konçertosu için şey demişti. Bu melodiyi çok güzel çalman lazım. Çünkü iyi bir melodi değil. Ama Chopin konçertoyu kötü çalamazsın melodisini. Çünkü o kadar güzel bir melodi ki.
0: İmkan vermiyor.
1: Anlatabiliyor muyum? Yani bazı şeyler var. Sanatçıya çok yardımcı olan beste türleri. Bazılarında da ki ben çok seviyorum yeni müzik türünü. Oradaki yaratıcılık aslında orada büyük bir imkan veriyor sana yaratıcılık açısından. Bunları da bir gün inşallah seninle işleriz. Çok sevinirim yani yeni müzik türü yaparsak.
0: Mesela ben gene eskiye gidiyorum. Paganini ile aynı çağda yaşasaydım o çılgın kemancının sahneden yaydığı enerjiyi hissetmek, o şeytan kemancı olarak o seyircisiyle kurduğu bağı çok görmek isterdim. Çünkü sadece keman için yazdığı besteleriyle solistik kavramında çığır açtı Paganini. Gerçekten onu sahnede görmek çok ilginç olurdu diye düşünüyorum. Bir de Yaşa Hayfest'le tanışmak isterdim. Onun o canlı canlı çalışını çok ama çok dinlemek isterdim. Var mı senin listende böyle insanlar? Kimler var?
1: Ya şimdi Paganini tabii ki, evet ama ben Hayfetçiyim.
0: Öyle mi?
1: Kesinlikle Hayfetçiyim. Yeni
0: ya da sen piyanistleri
1: çağımızda yaşayan kemancılar beni hiç böyle hayal dünyamı değiştirecek müzik yapmıyorlar. Çok iyi kemancılar var ama hiçbirisi bir Hayfetç gibi değil işte. Kogan mesela. Kogan'la da
0: evet.
1: Çok
0: deli bir adamdı.
1: Mesela Gitlis diye bir biliyorsun kemancı var. Evet. Ivry Gitlis hala hayatta. Mesela Ivry Gitlis'in genç Gitlis kayıtları benim çok hoşuma giderdi. Kemancılar da onunla konuşuyorum. Piyanistlerden tabii.
0: Herhalde Liszt'i görmek isterdin.
1: Tabii ki. Liszt, Rachmaninoff, Horowitz'i dinledim. Richter'i dinledim. Çok Tanrı'ya şükür olsun.
0: Allah'a şükür ben de dinledim.
1: Evet, onlar muhteşemdi ama herhalde Rachmaninoff ve Liszt çok daha başka. Çünkü onlar bile
0: bambaşka. Evet. Onlar bir şey, sahne bambaşka bir hale bürünüyormuş herhalde.

0: Evet, bir süre sonra zaten 5'te yorumcu kuşağı silinmiş Burçin'i kurtulduk. Bu kuşak silinince de doğaçlama çalma geleneği de yavaş yavaş ortadan kalkmış. Konu doğaçlama olduğunda bu konu konser salonlarının yıldızı liste yer vermeden kapanmaz. Önüne her konan notayı bir bakışta çalan Liszt eseri ikinci çalışında hemen zenginleştirir, eklemeler yaparmış. Biliyorsun Bach'ın Schubert'in eserleri üzerine yaptığı düzenlemeler ya da opera melodilerini baz alan fantazileri konserlerde dinleyicilerden gelen temalar üzerine yaptığı doğaçlamalar hakikaten çok heyecan verici. Keşke kayıt teknolojisi Liszt'e yetişseymiş. Liszt'in eserlerinin yarısını transkripsiyonlar oluşturuyor biliyorsun. Neler söylemek istersin Liszt'in transkripsiyonları hakkında?
1: Transkripsiyonları Liszt'in bazıları çok sevimsiz olduğunu söyleyeyim. Bazıları hem teknik açıdan çünkü hemen hemen kendi parmaklarına göre yazmış Franz Liszt ve o teknik o yüksek yetenek Tanrı'nın verdiği yetenek her piyaniste yok. Onu bir de bunlar çalışarak olacağını düşünmüyorum. Transkripsiyonlar bütün transkripsiyon çalışmaları aslında inanılmaz zordur. Sırf Franz Liszt'in değil. İşte Buzoni'nin olsun.
0: Evet.
1: Birçok bestecinin var. Şimdi bir gün de transkripsiyonları işleriz.
0: Evet.
1: Ki yapmıştık zaten seninle
0: evet,
1: galiba.
0: Evet yapmıştık ama her zaman yer vermekten yani, yanayım ben de.
1: Liszt'in gerçek eserlerin, piyano eserlerinin dışında yaptığı transkripsiyonlar her baba yiğidin de çalacağı eserler değildir diye düşünüyorum. Ama orkestral yapısı ve piyanoya orkestraya akseptilmesi onun büyüklüğünü gösterir.
0: Evet, zaten Beethoven'ın bütün senfonilerden Bach'ın ork eserlerine, Schubert'in şarkılarına ki onları çok seviyorum, onları çok güzel yapmış. Mozart'ın Requiem'inin çeşitli bölümlerinden Wagner'in operalarına.
1: Senfoniler.
0: Yüzlerce eserin,
1: evet çok
0: değil mi? Demin tamamını yapmış Beethoven senfonileri. Hakikaten yüzlerce eserin transkripsiyonu yapan Liszt, müzik otoriteleri orkestra partisyonunu piyanoya uyarlayabilen ender bir yetenek.
1: Evet.
0: Yani o da inanılmaz bir şey. Onun transkripsiyonları sayesinde büyük orkestralar için yazılmış eserler piyanistin tek başına çalabileceği bir hale gelmiş.
1: Hı-hı.
0: Ekonomik de bir şey.
1: Evet.
0: Değil mi? Bu sayede eserler orkestraların ulaşamadığı yerlerde de seslendirme fırsatı bulmuş. Yani bir de böyle bir hizmeti oluyor bu şeylerin değil mi? Bu tür çalışmaların.
1: Evet, sağ olsun İdilbret de hepsini kaydetti.
0: Evet, evet bravo, bravo.
1: Sağ olsun evet. O çok büyük bir piyanist.
0: Evet. Tüm bu bilgiler ışığında Liszt'in transkripsiyonlarının adeta 19. yüzyılın gramofon kayıtları yerine geçtiğini bile söyleyebiliriz yani. Bence öyle değil mi? Bir de şu var Liszt uyarlamalarıyla kendi bestecilik olanakları da ölçmüş sanki. Yani bunlar bir de kendini de sınıyor bence böyle
1: uçlara
0: çalışmalar.
1: Gitmiş.
0: Evet. Ve piyano tekniğinin sınırlarını zorlamış. Yani ilginç bir konser programları oluşturmuş. İnsanlar onun uyarlamalarını dinlemek için konser salonlarına koşturuyor. Şimdi böyle bir şey yapsan günümüzde sırf transkripsiyonlardan oluşan konserler koşturur mu insanlar acaba gene? Liszt zamanında olduğu
1: bence
0: gibi.
1: Yapılmaması lazım zaten.
0: Değil mi?
1: Liszt'in çalışmasından sonra. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? O kadar iyi bir şey aslında piyanistlere öyle bir olanak sağlamış ki düşünsene Beethoven senfonideki korno partisini sen piyanodan çıkartmaya çalışman lazım. Bak bu
0: o
1: çok
0: zaman
1: güzel
0: bir
1: çalışma.
0: Müthiş bir şey Sena.
1: Yani
0: oradaki verilen bir hazine.
1: Oradaki bazı piyanistler şey diyorlar işte o arpejler, oktavlar çok zor bilinen. Onu öyle düşünmeyeceksin. Sen orada bir kontrbas, bir korno, bir obağının birleşmesini ve tahtalılarla işte
0: ve bunların hepsi piyanodan çıkabiliyor değil mi bu seslerin?
1: İşte bunları çalışacaksın zaten. Evet. Esas olay bu.
0: Aslında zevkli sana, bölümü bu zaten.
1: Evet. Yani sen işte orayı temiz basayım, onu böyle yapayım. Kayıtlarda biliyorsun. Kayıtlarda her şey tertemiz çıkıyor.
0: Yalnız
1: çünkü
0: kötü çalınırsa Beethoven senfoniler çok kötü tınlayabilir piyanodan.
1: Gayet tabii.
0: Yani.
1: Ama şunu söyleyeceğim.
0: Bir
1: şimdi
0: gürültü olabilir yani.
1: Kayıt yapıyorsun. Brahms'ın bütün eserlerini, Beethoven'ın bütün eserlerini. Sana zaten bir şans veriyorlar. 50 kere tekrar. İşte oradan kes, buradan biç. Yani gerçekten zor bak. Senfonileri canlı dinlediğinde konserde 1000 tane, 1500 tane hatalar oluyor.
0: Tabii.
1: Ama o eğer orkestral tınıyı yakalayabilirsen ve Beethoven'ın hissettiği acıyı, pastoral o doğa sevgisini onu aşılayabilirsen eser orada zaten. Buradan yola çıkman lazım. Herkes şeyi düşünüyor. İşte dediğim gibi onun işte son 5 sayfasındaki pasajlar çok zor. Orayı çalışacağım, ondan sonra 7'yi çalışacağım, sonra 3 eroikayı çalışacağım. Ya, herkes şey düşünüyor. Bence bir bütün 9 olarak.
0: 9 tane senfonik olarak.
1: Bak, doğa sevgisi. Evet. Tamam mı? Yaşadığı bütün acılar, itilmişlik.
0: Zaten Beethoven bunu bestelerken piyano da yapmamış mı? Değil mi?
1: Tabii tabii.
0: Yani duymadan bir de tabii ya, de.
1: İnanılmaz. O...
0: Hayır, yani zaten piyano, enstrümanı piyano yani.
1: Korkunç bir adammış yani. İnanılmaz.
0: Ya, piyanodan orkestra sesi duymuş. Evet, yani, değil mi? Evet. Çok enteresan. Çok yani, enteresan.
1: Ama inanmak çok, bile istemiyor insan.
0: Çok ilginç çalışmalar gerçekten.

Evet efendim, gene konumuz Liszt'in Paganini'nin eserleri üzerine yazdığı 6 etüdünü tabii ki onun önemli transkripsiyonları arasında sayabiliyoruz, değil mi? Liszt ilk kez Paganini dinlediğinde zaten inanılmaz etkilenmiş. Kemandaki üstün hakimiyetini ben demiş piyanoda da yapacağım bunu demiş. Bak o da onu kıskanmış yani. Nihayet Liszt'in de kıskandığı. Evet efendim, gene konumuz Liszt. Liszt'in Paganini'nin eserleri üzerine yazdığı 6 etüdünü tabii ki onun önemli transkripsiyonları arasında sayabiliyoruz, değil mi? Liszt ilk kez Paganini dinlediğinde zaten inanılmaz etkilenmiş. Kemandaki

0: etütler, böyle anılıyor bu etütler. Liszt 1851 yılında hepsini büyük etütler Paganini başlığı altında yeniden düzenleyerek daha kolaylaştırmış, biliyor musun? Önce demişler ki çok zor, biraz kolaylaşmış hali yani bu bugün dinlediklerimiz. Ne söylemek istersin? Hiç çaldın mı Paganini etütleri Liszt'i?
1: Evet, çaldım. 4-5 tanesini çaldım. Bir kere Liszt Paganini hayran.
0: Evet evet.
1: Yani
0: kıskanıyor işte ilk defa birini.
1: Evet ve o ondaki
0: işte keman sesi çıkarmak istemiş.
1: O
0: piyanoda.
1: Sihirbazlığı görüyor. Aslında kendisinde de var.
0: İkisi aynı zaten. Evet. Biri piyanoda, biri kemanda işte.
1: Çok benziyorlar
0: çok
1: zaten.
0: Çok benziyorlar.
1: Bir tek Liszt'in orkestral şeyi birazcık daha iyidir Paganini'den. Paganini. Çünkü Paganini biliyorsun.
0: Evet.
1: Ya Paganini'nin keman konçası o kadar güzel.
0: Peki sen bunun eski halini biliyor musun? Bir daha ele almış da yeniden düzenlemiş, daha kolaylaştırmış yani bir zor halini ilk yazdığı zaman çalınması imkansız demişler. Sonra o bir daha kolay
1: bir şey yapmış. Aslında ilk yazılan anda, yazıldığı anda Beethoven'ın da birçok sonatı çok daha zor. Fakat notaya döküldüğünde azaltıyorlar sesleri. Yani daha çok ses var.
0: Allah
1: yani.
0: Razı olsun.
1: Evet. Evet.

0: Efendim şimdi gelelim Macar piyanist George Shifra'ya.
1: Evet, o da çok iyi
0: değil
1: piyanist.
0: Mi? Bayılırsın herhalde. Piyanoda doğaçlama ve transkripsiyon ustası
1: çok
0: o da.
1: Çok iyi piyanist.
0: Değil mi? Çok tamam. iyi piyanist. 20. yüzyılın en önemli isimleri arasında o da tabii özellikle liste olan hayranlığı yüzünden doğaçlama yapmaya.
1: O da çok şanssız bir piyanist biliyorsun.
0: Mecbur hissetmiş kendisini.
1: Galiba bir oğlunu kaybediyor uçak kazasında. Ondan sonra hayatı çok değişiyor.
0: Çok değişiyor.
1: Fakat inanılmaz. Bir kere çok yakışıklı. Ve
0: böyle bol saçlı
1: evet,
0: hatırlıyorum.
1: Piyano tekniği harika. Çok iyi kullanan bir.
0: Hayatı boyunca bir kere doğaçlamadan etkilenmiş biliyorsun. Ve şöyle de bir şey var. Shifra artı Liszt. Yani Shifra Liszt evet, yorumcusu evet. olarak biliyorsun.
1: Evet evet kesinlikle.
0: Ün yaptı. Bir de Macar olduğu için Macar ve Çingene ezgileri üzerine çok doğaçlama yapmış. Özellikle resitallerinin sonunda biz olarak hoşuna giden temalar üzerinde doğaçlama yapmayı çok severmiş. Ne kadar güzel. Shifra Transkripsiyonlar adlı bir kitap da yazmış. Kitabın giriş kısmında teknik olarak oldukça zor olan bu transkripsiyonları için şöyle yazıyor. Franz Liszt'in döneminde eserlerini görenler onların çalınmasının imkansız olduğunu söylüyordu. Ama devir değişiyor artık ve teknik ilerliyor. Günümüzde Liszt'in eserlerinin sıklıkla çalındığı gibi ileride de benim transkripsiyonlarım müzik kültürünün bir parçası olacak. Bunu umuyorum demiş. Devir değişiyor, teknik ilerliyor. Bunlar çalınması imkansız eser olmaktan çıkıyor demiş ama günümüzde transkripsiyonlara ne sıklıkta yaklaşıyor yorumcular? He? Brahms'ın Macar danslarından bazıları ya da ne bileyim Korsakov'un Arının Uçuşu evet. biz parçası olarak değil mi? Yani evet. Shifra biraz şey üzülecek yani bilmiyorum. Transkripsiyonlar yaygınlaşmamış benim düşüncelerim.
1: Ya, yaygınlaşmıyor. O çok böyle özel bir yerde piyanistlerin. Hakikaten tekniği çok iyi olan ve her şeyi çabuk öğrenebilen piyanistler bu işlere giriyor.
0: Bir mesela, tanesi Burçin Bike mesela çalmıştı Arının Uçuşu'nu, ondan sonra Buzoni Carmen'i.
1: Evet, ben çok sevdim transkripsiyonla. Mesela Hamelen bu işlerde.
0: Evet, ama bu yola adamış evet. kendini yani.
1: Evet, doğrudur.

0: 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında piyano transkripsiyonu denince akla gelen isimleri şöyle bir düşünürsek Burçin, Busoni, Godowski, Rachmaninoff, Feinberg, değil mi? Bunlar geliyor ilk aklımıza. İtalyan besteci, piyanist Busoni yüzlerce özgün eseri olmasına rağmen çoğunlukla transkripsiyonlarıyla anılır.
1: Evet.
0: Değil mi? Benim aklıma Busoni deyince transkripsiyonlar gelir. Hatta bu transkripsiyonlar müzik dünyası tarafından piyano edebiyatına Liszt'ten sonra yapılmış en büyük katkı olarak bile adlandırılır.
1: Çok doğru.
0: Busoni'nin Carmen Fantezisini çalmış ve albümünde yer vermiş bir piyanist olarak Busoni transkripsiyonları hakkında biraz bilgi alsak senden.
1: Çok piyanistik olduğunu söyleyemem.
0: Hmm.
1: Onu söyleyeyim. Mesela bir Franz Liszt gibi.
0: Anladım.
1: Ama Almanya'daki Yüksek Müzik Akademisi'ni bitirirken doktora çalışmamı da Ferruccio Busoni üstüne yapmıştım.
0: Çok güzel.
1: Şundan dolayı yaptım. Çünkü ben 15 yaşındayken Busoni yarışmasına girmiştim. İlk girdiğim yarışma 3. rounda gelmiştim ki çok iyi.
0: Evet, büyük bir başarı.
1: Tabii tabii. Yani bir round daha gitsem finallere kalıyorum. Onun için Busoni'yi ben de yani tanımak istedim Busoni'yi. Ve Ferruccio Busoni de Busoni'nin Carmen Fantezisi Busoni yarışmasında Morse Impose'ydi. Zorunlu çalınacak eser. Orada ilgilendim. Mesela parçanın ilk başındaki ilk iki sayfa o kadar piyanistik değil ki.
0: Allah Allah.
1: Evet ama sonradan değişiyor. Ağır bölümden sonra sana daha yatkın pasajlar. Yine son sayfada yine abuk sabuk yani oturuşun değişiyor seslerden. Ara sesleri kullanmak için. Çok beğendiğimi söyleyebilirim tabii ki. Mesela piyano konçertosu falan.
0: Evet ama o eserlerinden çok hep transkripsiyonları
1: gözlüyor. Evet piyano konçertosu çok çalınmıyor
0: çok
1: zaten.
0: Çok çalınmıyor.
1: İtalya'da çalınıyor tabii ki. Mecburen evet. Çalıyorlar. Ama tabii çok ilginç bir besteci olduğunu söylemek istiyorum. Yani operaları gün ışığına çıkartmış. İşte Bach'ın melodilerini
0: evet, evet.
1: Transkripsiyonları çok güzeldir.
0: Güzel evet.
1: Çok. Piyanistler şanslı.

0: Şimdi bir isim daha söyleyeceğim sana. Leopold Godowsky. 1900'lerin başından itibaren dönemin ünlü piyanistlerinden ve sonrasında da önemli piyano profesörlerinden biri olan Leopold Godowsky, piyano çalmayı kendi kendine öğrenmiş. Liste benzer bir şekilde 400'e yakın bestesi olan Godowsky'nin eserlerinin yarısından fazlası da transkripsiyon.
1: Evet, ve nasıl bir piyanist olduğunu hayal edemezsin. Ve
0: kendi kendine.
1: Hayal edemezsin.
0: Evet. Godowsky denince akla ilk gelen eserler yayınlandığı dönemde müzik çevreleri tarafından büyük bir tepkiyle karşılanan Chopin etütleri üzerine yazdığı 53 etüt. Düşünebiliyor musun?
1: Evet.
0: Schubert'in Lied'leri, Schubert'in Bitmemiş Senfonisi üzerine yazdığı ilk 8 ölçüsü Schubert'in Bitmemiş Senfonisi üzerine kurulu olan 44 çeşitleme kadansla 4 sesli bir fügden oluşan Passacaglia. Schubert'in ölümünün 100. yılı anısına yazdığı Passacaglia teknik zorluklar sebebiyle seslendirme fırsatı bile bulamamış.
1: İnanılmaz zor.
0: Ya acaba işi daha mı zorlaştırmışlar bu transkripsiyon
1: ama
0: ustaları?
1: Ama kendisi çalıyormuş.
0: Çalıyor. Ne yapacağız şimdi?
1: Kendisi çalıyor. Hatta benim çok yakın bir arkadaşım vardı. Godowsky Chopin etütlere kafasını. Ama çocuk bayağı psikolojik tedavi gördü.
0: Öyle mi?
1: Sonra. Tabii tabii.
0: Ama çok sert tepki almış yani Chopin'e özendi.
1: Ya ama işte onu...
0: Ama tam Chopin de değil, değil mi? Çok
1: evet,
0: enteresan.
1: Evet, değil ama Godowsky... Sana bir şey söyleyeyim mi? Korkulacak bir piyanist yani. Ve benim Bernhard Ebert onun büyük bir dinleyicisiydi. Bize de hep her pazar günü işte biz piknik yapmaya giderdik. Böyle o zamanlar tabii kaset. Kasetler var ve piknikte Godowsky dinlerdik.
0: Ya.
1: Evet, ve ne kadar büyük bir piyanist olduğunu her zaman bize anlatıyor.
0: Nasıl diyorlar ki kendi kendine yetiştiriyor? Bunu anlayamadım.
1: Baba, ben ya. Bana çok ilginç geldi ya.
0: Evet ya. Sonra da bayağı önemli piyano profesörlerinden biri
1: ya,
0: oluyor.
1: Godowsky yani inanılmazdır diyorum sana. Yani bir tabii ki Franz Liszt gibi bir artist değil.
0: Başka bir şey.
1: Başka bir şey o ama
0: bence çok... hocalığı da çok iyiydi öyle tahmin ediyorum.
1: Sanıyorum.
0: Başka bir ekol yani değil mi?
1: O zamanlar Hoffman vardı.
0: Hoffman'da
1: bak,
0: evet.
1: Büyük bir piyanist. Evet. Hep bunların isimleri geçerdi derslerimizde.
0: Bak ama hiç unutulmayan isimler bunlar. Godowsky, evet. Buzoni değil mi?

0: Evet, şimdi geldik tabii Rahmaninoff'a. Romantik dönemin ünlü piyanisti, besteci ve şeflerinden biri. Solo piyano eserlerinin yanı sıra fazla sayıda olmasa da sıkça çalınan ama değil mi günümüzde oldukça popüler transkripsiyonlara imza atmış Rahmaninoff.
1: Evet.
0: Biliyorsun Fritz Kreisler'in ünlü Liebeslied, Liebesfreud, Korsakov'un Arının Uçuşu adlı eserinin transkripsiyonlarını ki sen de çok güzel seslendirdin ve seslendiriyorsun. Günümüz konser programlarında bunlara rastlıyoruz. Bu parçaları yorumladığına göre hepimizden daha fazla bilgi sahibisin Burçin. Rahmaninoff düzenlemeleri bu formun en muhteşem örneklerindendir diyebilir misin?
2: Bence kesinlikle diyebiliriz. Neden olduğunu şöyle söyleyeyim. Bir gün Ayla Erduran'la daha o zaman beraber çalmıyoruz. Ya bir kokteyl edip oradan sonra eve bırakacağım. O sırada da radyoda benim kayıtlar çalıyordu. Ve Ayla şey dedi. Aa ne kadar güzel geliyor sesler falan. Teşekkür ederim Aylacığım dedi.
0: Ben çalıyorum.
2: Bunlar benim. Ve Ayla o zaman...
0: Biliyorsun o da çok güzel çalar küçük parçaları. Müthiş güzel çalar.
2: Yani... Ayla büyük bir sanatçı yani. Hala öyle.
0: Evet.
2: Hala onun bastığı her ton çok özel
0: çok,
2: ton.
0: Çok evet.
2: Ve Ayla da bana şey demişti. Ne yani Rahmaninoff'un ne kadar keman partisini iyi anladığını ve bunu piyanoya o kadar güzel döktüğünü. Ne zor ne şey. Aslında zor tınlayan ama çalışınca çok çabuk oturabilen. Çünkü çok piyanistik her şey. Elinin altında. Bunları konuşmuş. Yani en sevdiğim transkripsiyonlardır Rahmaninoff'un çalışmaları.
0: O zaman dinleyelim. Zamanı geldi.
2: Dinleyelim.
0: Dinleyelim senden.
2: Aa benden. Tamam.

Günümüzün önde gelen ve senin de çok sevdiğin piyanistlerinden Marc André Hamelin bestecilik yönüyle de dikkat çekiyor biliyorsun. Transkripsiyon türünde çok sayıda eser yazmış. Yaptığı transkripsiyonlarla dikkat çeken bir başka piyanist daha var. Arkady Volodos. Onun eserleri Rachmaninov, Feinberg ve Horowitz'le gelişen Rus transkripsiyon geleneğine bağlı. O tür transkripsiyonlar yapıyor. Rachmaninov'un çeşitli romanslarını yapmış Volodos. Prokofiev'in Kül Kedisi Balesi'nin çeşitli bölümlerini, Çaykovski'nin şarkılarını piyanoya uyarlamış. Ve ona en çok ün kazandıran transkripsiyonlardan biri de Mozart'ın Ronda alla Turcası üzerine yazdığı parafraz. Burada ama eserin orijinal formunda büyük bir ölçüde sadık kalıyor Volodos. Kendine özgü armoni ve kontrpuan kullanımıyla dikkat çekiyor. Özellikle ana ve yan temaları aynı anda verilmesi etkileyici oluyor. Öyle bir sonuç doğuruyor onun transkripsiyonu. Evet, şimdi Mozart'ın Türk Marşı için yazdığı Volodos'un parafrazını dinleyelim. Sonra soluklanmak için açık büfe köşemize gidelim.

0: Açık Büfe.
1: Sevgili dinleyenler, müziğin farklı türlerini ve lezzetlerini bir araya getirdiğimiz Açık Büfe köşemizdeyiz. Açık Büfe'nin lezzet menüsünden seçimi yine program ortağım Burçin Büke yapacak ama önce sırada ona soracağım Açık Büfe sorularım var. Burçin, ısıtılıp ısıtılıp önüme koyulmasından çok sıkılıyorum dediğin şey ne?
2: Röportajlarda sorulan sorular.
1: Müzikte kendi sesimi onun sayesinde buldum diyebileceğin bir yol göstericin oldu mu?
2: Bach.
1: Bugüne kadar denemeye zaman bulamadın ama şimdi denemek istediğin bir şey var mı?
2: Gerçekten aklıma hiçbir şey gelmiyor. Yani kendi bestelerimi belki bir oda orkestrası aranjmanı yaparak sunabilirim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Bugün de Açık Büfe sorularıma iştenlikle cevap verdin. Evet, şimdi programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Sıra geldi senin seçtiğin Açık Büfe tadımlığına.
2: Ariel Ramirez ve Felix Luna'nın Alfonsina ve Deniz adlı şarkısını Mercedes Sosa'dan dinleyelim.
1: Evet, harika bir seçim gene. Programımızı kapatıyoruz. Sevgili dinleyenler, siz bu duygusal şarkının tadını çıkarırken program ortağım Burçin Büke ile birlikte biz de sizlere veda ediyoruz. Borusan Klasik'te yeniden birlikte olana dek yüzünüzden gülücük, yaşamınızdan müzik eksik olmasın efendim. Hoşça kalın. Borusan Klasik'te kalın.
2: Hoşça kalın.

Borusan Klasiği dinleyen tüm müzikseverlere merhaba. Sevgili dinleyiciler, bugünkü Aydın Büke ile Yeni Kayıtlar programında sizlere, geçtiğimiz haftalarda Presence Compositrice etiketiyle yayınlanan piyanist Marie Vermeulen'in yeni albümünü tanıtmak istiyorum. Sanatçı, kadın bestecilerin müzik dünyasındaki görünürlüklerini arttırmayı amaçlayan bu kayıt firması için gerçekleştirdiği albümde, Fanny Mendelssohn'un yılın her bir ayı için bestelediği kısa piyano parçalarından oluşan Das Jahr başlıklı yapıtını seslendirmiş. Sevgili dinleyiciler, 1805-1847 yılları arasında yaşayan Fanny Mendelssohn, küçük kardeşi Felix Mendelssohn ile birlikte müzik eğitimi almaya başlamış, kısa sürede en az onun kadar büyük bir ilerleme kaydetmiştir. Varlıklı bir aileye mensup olduğu için yapıtlarını kendi adıyla bastırması ya da bir piyanist olarak kariyer yapması günün alışkanlıkları uyarınca kadınlar için alışılmadık bir durumdu. Bu nedenle Fanny Mendelssohn bestelerinin hemen hiçbirini bastırmamış, onları aile çevresinde düzenlenen konserlerde seslendirmekle yetinmişti. 1821 yılında tanıştığı ressam Wilhelm Hensel ile evlendikten sonra da durumunda bir değişiklik olmamış, sanatçı yönünü geniş çevrelere göstermesi her zaman engellenmişti. Fanny Mendelssohn ve kocası, 1839 ve 1840 yıllarının önemli bir bölümünü İtalya'nın değişik kentlerinde geçirmişler, bu ülkenin köklü sanat yaşamının olabildiğince tadını çıkarmışlardı. Berlin'e döndükten sonra her ikisi de yolculuk izlenimlerini kağıda geçirmiş, Fanny Mendelssohn yılın 12 ayını betimlediği kısa piyano parçaları bestelemişti. Bir süre sonra bunları tekrar gözden geçirerek kocasının çizimleri ve her ay için seçtiği değişik şairlerin şiirlerinden bölümlerle bir albüm şeklinde tasarlamıştı. Fanny Mendelssohn 12 ay için bestelediği parçaları bir epilog da ekleyerek 13 bölüm halinde Das Jahr, yıl olarak adlandırmıştı. Sevgili dinleyiciler, şimdi bu yapıtın tümünü piyanist Marie Vermeulen'in yorumundan dinliyoruz.

Fanny Mendelssohn'un yılın her bir ayı için bestelediği kısa piyano parçalarından oluşan Das Jahr başlıklı piyano yapıtını dinledik. Piyanist Marie Vermeulen seslendirdi. Sevgili Borusan Klasik dinleyicileri, bu haftaki Aydın Büke'yle Yeni Kayıtlar programında piyanist Marie Vermeulen'in yeni albümünü tanıtmaya çalıştım. Haftaya birlikte olabilmek umuduyla hepinize mutlu, sağlıklı ve müzik dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.

20. yüzyılın en büyük İspanyol bestecilerinden Katalan asıllı Federico Mompu, kendi memleketinin folklorundan Katalan müziğinin ruhunu dünyaya yansıtan başyapıtlar yarattı. Paris Konservatuarı'nda Isidor Philipp'in öğrencisi olarak piyano eğitimi gören Mompu, Fauré, Debussy ve Satie'nin müzik dilinden etkilenmiş ancak empresyonist geleneğe kapılmak yerine müzik tarihinin kökeninden başlayarak yeni bir yol izlemeye karar vermiştir. Mompu ilhamını geçmişten alsa da Erik Satie'nin müziğiyle güçlü bir benzerlik taşıyan piyano minyatürleri ve şiirsel şarkılar bestelemiş, müzik tarzını primitivista olarak tanımlamış, söylemekten çok ima eden, iddia etmekten çok sorgulayan, düşünceli bir müzik dili yaratmıştır. Genellikle çocuk melodilerini anımsatan, sade müzikler besteleyen Federico Mompu, Katalan kırsal manzarasının özünü anlattığı banyolar, çocuk sahneleri, şarkılar ve danslar gibi eserler bestelemiş, Musica Callada, sessizliğin müziği olarak adlandırdığı 4 kitabı ile özgün tarzının en iyi özetini sunmuştur. Geçmişle gelecek arasında zamansız bir köprü kuran, çağımızın en evrensel Katalan bestecisi Federico Mompu, renkler, sesler ve imgelerle dolu incelikli yapıtlarından seçtiklerimizle Ağustos ayı boyunca Borusan Klasik'te ayın bestecisi köşesinde.

0: Perdedeki notalar. Perdedeki notalar. Hazırlayan ve sunan Beste Su Bayramoğlu.
1: Herkese merhaba. Borusan Klasik'te Perdedeki Notalar programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Beste Su Bayramoğlu. Bugün bir saat boyunca mikrofon başında olacağım. Eğer benimle paylaşmak, söylemek istediğiniz şeyler olursa perdedekinotalar@gmail.com elektronik posta adresinden, Perdedeki Notalar Facebook ve Instagram sayfalarından bana ulaşabilirsiniz. The Odyssey filmi biliyorsunuz yakın zamanda gösterime girdi. Bu filmin film müziği albümünü tabii ki çıkar çıkmaz hemen dinlemek istedim. Ve albümden Odysseus isimli eseri dinledikten sonra bugün perdedeki notalarda zaman ve mekanda biraz daldan dala pek çok evreni, zamanı ziyaret ettiğimiz ve kendi zamanına da damga vurmuş film müziklerinden bir derleme hazırlamaya karar verdim sizler için. Oppenheimer'ı ziyaret edeceğiz, Dune evrenini göreceğiz, rüya içinde rüya göreceğiz, dördüncü boyuta seyahat edeceğiz, sonra okyanuslara açılacağız, ayaklarımız toprağı arayacak, topraktan biraz uzaklaşacak, bir yüzük peşinde maceralara atılacağız, büyücülerle aynı havayı soluyacağız. Bu kadar çok tekerlemeden sonra tabii ki artık biraz müzik diyelim. Perdedeki notalarda açılışımızı The Odyssey film müziği albümünden Odysseus'la yapıyoruz. Hoş geldiniz.

Borusan Klasik'in değerli dinleyicileri, Perdedeki Notalar'ın bugünlük sonuna geldik. Radyolarınızın başında bana eşlik ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Dilim döndüğünce, elimden geldiğince bugün sizlerle zaman ve mekanda, daldan dala, pek çok evreni, zamanı ziyaret ettiğimiz, kendi zamanına damga vurmuş film müziklerini paylaşmak istedim. Beni dinlediğiniz için, radyolarınızın başında bana eşlik ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Eğer benimle paylaşmak, söylemek istediğiniz şeyler olursa, perdedekinotalar@gmail.com elektronik posta adresinden, Perdedeki Notalar Facebook ve Instagram sayfalarından bana ulaşabilirsiniz. Ben Beste Subayramoğlu, bir sonraki programda görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Perdedeki notalar.
1: Perdedeki notalar.
0: Beste Su Bayramoğlu hazırladı ve sundu.

0: yeryüzünün sevgili beyi, sen mutluluğun kaynağısın.
1: Mutluluğun asıl kaynağı kendinden çok, başkalarından az şey beklemektir. Biz sizlerle nice kara günlerimizi paylaştık. Paylaşılan her kara düşüncede bir mutluluk yok mudur?
2: Şimdi sıra senin babalık mutluluğunu paylaşmaya geldi.
1: Baba olmak büyük bir zevktir. Fakat ben en büyük kutu ata olmak hayalinde bulurum. Bir duygu ta içimden sesleniyor. Feridun diyor. Bu mavi gecede doğacak yavrunun büyük bir talihi var.
0: Bahtı açık olsun.
3: Bahtı açık olsun.
1: Düşünün beyler. Yıllar, on binlerle yıllar geçecek. Oğullarımızın öz soyu yeryüzünü kaplayacak. Birbirine elini uzatan her insan, kendine bakan iki kardeş gözüne rastlayacak.
2: İki pembe yıldız tan yerine kavuşuyor. Haber verilen an geldi.

0: Nefes nefese koşan bir atlı tepenin eteğine vardı.
1: Hani işte şurada.
2: Koş biraz.
1: Müjdesi
3: var. Hakan sana ne mutlu.
2: Söyle abi.
3: Baba oldun.
2: Erkek mi?
3: Hem de ikiz.
2: İkiz mi? İkisi de erkek mi?
3: Evet.
4: Hayır yaşa.
2: Bugünü kutlarım.

shoot, Quina! Dilek Lerin yapıcısı! Umutlarını sana bağlayanların koruyucusu! Dörtlü Tanrı! Umut Tanrı! Yüce Tanrı!

Çok cahiller. Seni gökte arar, yerde ister. Sen inanlıların gönlündesin. Ulusumuzu daima aydın ufuklara yönel Tanrım.

0: Bu mutluluk, görüyorum, hepinizin gözlerini yaşarttı. Kutsal Şaman, senin de gözlerin dolu.
1: Bu gece öz soyun kaynağı doğdu.